0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzeli dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Kalplere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

Bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida.

0: والإكرام.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Nasıl ki bari yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimin pakini can atmak istedin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

kuru çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dök. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Küçük büyüktür. Kuş küçük. Zaman insanı aşar. Yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1 103 104.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida'da yayındayız. Öğle vaktine kadar sizlerle birlikte sizlerin seçmiş olduğu eserleri dinleyeceğiz. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim. Yine aynı şekilde bu numaradan İstanbul turu için ulaşabilir, detaylı bilgi alabilir ve kaydınızı oluşturabilirsiniz. 11 Temmuz Cumartesi gece çıkışlı. İstanbul turumuz için kayıtlar devam ediyor efendim. İlk olarak Yuşa Aleyhisselam ziyaret edilecek teheccüd vaktinde gece. Sonrasında sabah namazı vakti Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri. Akabinde Yahya Efendi, Yeraltı Cami orada meftun olan sahabe efendilerimiz ziyaret edilecek. Sonrasında Mehmed Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Hazretleri, cami ve türbesi. Yine sahabe efendilerimizden Cabir Hazretleri, Ebu Ser Gıfari, Kamp bin Malik Hazretleri, Ebu Şeybetül Hudri Hazretleri ziyaret edilecek. 0543 224 0108 bu numaradan arayabilirsiniz. 543 224 0108

Ruhlar giderken sonsuz bir yola, dünyada verirler birkaç gün mola. Sanma ki bu geliş tesadüf ola, sabır sınavıdır ömür dedim. Güneş doğmak için sabaha bekler, kozalarda çile çeker böcekler. Bil ki her yürüyen önce emekler. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Tohum düşer toprağında barınır. Bahar gelir yaprak ile salınır.

Ateşe düşmeyen çıra yanar mı? O ateşte yanan gayrı söner mi? Hakka giden yarı yoldan geri döner mi? Sabır sınavıdır ömür dediğin. Nefsin bugün doysa yarın yine aç. Sanma ki bedenin nefsine muhtaç. Gel şu günahlardan vakitlice kaç. Sabır sınavıdır ömür dediğin.

düşmandan beter. Onun zulmü ancak savaşla biter. Silah istiyorsan iraden yeter. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Hor görme dünyada çile çekeni. Sabırla beslenir gönül kökeni. Bülbüle diyor ki gülün dikeni sabır sınavıdır ömür dediğin. İhtiras eline baraj kâr etmez. Beşer arzuları saymakla bitmez. Dünyayı verseler inan ki yetmez. Sabır sınavıdır.

0: insan.
1: Ömür sermayesi sanma ki çok bol. Beşikten bostana kaç adımlık yol. Bu kanun değişmez, kim olursan ol. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Rüyalar ne büyük ibrettir oysa. İnsan aç uyanır, rüyada doysa. Ölüm yaşamaktır, yaşamak buysa. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Nimet sırrı gizli hayır ve şerde. Devayı da verir verdiği derde. Akıl isyan ile arada perde. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Gör ki şu dünyanın sırça köşküne tapmış nice insan dönmüş şaşkına. Nedir bu sarhoşluk Allah aşkına? Sabır sınavıdır

0: Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Dost kervanı.

Hayırlı günler, eşimle birlikte sizleri dinliyoruz. Bilahi istiyoruz, seçimi size bırakıyoruz. Kolay gelsin demişler. Hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı günler olsun. Selamünaleyküm, ben Necla. Hayırlı sabahlar herkese, kolay gelsin. Molada yazabiliyorum, çok sevindim erken gelmenize. Ağladım adlı eser. Kolay gelsin, Allah'a emanet olun attı. Allah'a emanet olun, bu eseri istiyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı işler, kolay gelsin. Bayram Büyük Oruç'un eseri zannederim. Aleyküm selam, hoş geldin, safalar getirsin. İlahiler çok güzel, kalbe dokunuyor. Geldim ilahisi dinletirseniz çok sevinirim. Tüm Nida dostlarına, dinleyenlerine gelsin.

Selamünaleyküm. Sabahınız nur, ömrünüz hayırlı, sağlıklı, kazancınız bereketli olsun. Ben Eyüp El Ensari Hazretleri komşusu Hatice Mekke'nin Dağları adlı eseri istiyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı sabahlar efendim, amin. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler Mehmet kardeşim, kolay gelsin. Selamünaleyküm, Allah'a emanet ol demiş. Oktay abimiz göndermiş yine trafikte, selamlar. Trafikte bize kulak veren tüm dinleyicilerimize de hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletiyoruz. 0543 224 0108. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Biz önce ilahileri istiyoruz, oyun havası gibi müzikler demişler. Hangi eserde bunu düşündünüz bilmiyorum ama yazarsanız sevinirim efendim. Hangi eser size öyle geldi?

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Kolay gelsin. Ben Yakup Korkmaz. Macaristan'dan selamlar. Grup Yeni Çağ'dan şahit olsun bu eseri Ayşe Hanım'a ve 4K Home Deco çalışanlarına istiyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam. Kolay gelsin 4K Home Deco çalışanlarına. Bizleri yurt dışından dinleyen tüm dinleyicilerimize de selamlar. Yakup Korkmaz abimize de selamlar. Hayırlı işler.

Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ve iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Selamünaleyküm. Celal Karatüre'den Al Eline Kalemi adlı eseri Ferhat için istiyorum demişler. Aleykümselam. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin güzel bir sözünü göndermişler. Allah razı olsun. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Rabbim Şafi ismine şifa versin. Kalbinden geçen bir ilahiye talibim. Özellikle sana gelsin demiş. Hasan abimiz göndermiş. Aleykümselam. Allah razı olsun. Sesim hasta gibi mi geliyor abi? Hasta değilim ama.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Program sürüyor efendim. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletiyoruz. Mekke'nin dağlarına bakıyorken ağlıyordum adlı eser. İstek üzerine şimdi yayında olacak.

Devam ediyor program. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida'da. 0543 224 0108 bu numaradan. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum. Mustafa Özcan Güneşdoğdu'dan İsmail Üstü'na istiyorum. Tüm Radyo Nida ailesine gelsin inşallah. Allah için seni seviyorum, Allah'a emanetsin demiş. Ahmet abimiz göndermiş. Aleyküm selam, bir mukabil, eyvallah abi. Allah razı olsun, uzun zamandır.

öyle muhtemelen. Ben dün bu ilahi istemiştim ama sanırım dinletilmedi. Bugün mümkün mü Mehmet kardeşim? Teşekkür ederim demişler. Ses göndermişsiniz. Bakmam gerekiyor hangi eser. Yani eseri bilememişimdir. Ondan

0: Sevdiklerimizi hatırlamak gerek. Hatırlamak sevginin zamana karşı gösterdiği en güzel vefadır. Beni Hatırla adlı eseri rica ediyorum. İyi yayınlar demişler. Allah razı olsun. Hayırlı günler efendim. Kolay gelsin, hayırlı günler. Sizden Fadıl Aydın'dan Yan Yüreğim adlı eseri istiyoruz. Şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun demişler. Selamünaleyküm, hayırlı programlar Mehmet kardeşim. Kolay gelsin demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.
1: Ağlarım, yar ben ağlarım.
0: Ben Zehra, Bursa Podium Park'tan selamlar. Melif Sound'dan Allah Allah Aşk İle adlı eseri istiyorum demişler.
1: Fedadır.
0: Hayırlı günler efendim.

0: düştüm.
1: Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum. Mevlân Kurtiç'ten Aşkın Sardı adlı eseri istiyorum. Sesinizin ulaştığı herkese armağan olsun. Rabbime emanet olun. Esra Tan isimli dinleyicimiz ablamız göndermiş. Aleyküm selam.
2: Çilesine medet eyle, yoksa nasıl varacağım?
1: 0543 224 0108. Birazdan diğer mesajları da paylaşacağız. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla yeni saate geçiş yapacağız bu eserle beraber. Sizlerin de mesajları, eserleri, istekleri varsa yazabilirsiniz. 0543 224 0108. Bir karanlık yol başladı beşikten. Adres sordum gördüğüm her ışıktan. Her biri bir kapı gösterdi, lakin dostu bulamadım. Döndüm eşikten. Düş.

Yar yüreğimi dağlar, sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi dağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

0: Ahmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Ben hasta Vela. Ben de Yağız Önay'ı dinliyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Çalışan herkese kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Şu anda bizleri dinleyen Koya Flors çalışanlarına da çok selamlar. Kübra, Gül ve Galya için selamlarımızı iletiyoruz efendim. Hayırlı işler. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Kaldığım Gurbet Ellerde adlı eseri çalar mısınız? Sorgun Bebe çalışanlarına, Radyo Nida dinleyicilerine demişler. Hayırlı günler efendim, kolay gelsin. Sorgun Bebe çalışanlarına da çok selamlar. Selamünaleyküm. Ayrıldım Kabe'den adlı eseri çalar mısınız? Hatice anneme gelsin demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm İstanbul Gazi Osman Paşa'dan. Yunus Ateş ben, bugün dergahta bir sofi gördüm, ilahisini çalar mısınız? Hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim, selamlar olsun. İnternet üzerinden dinleyen tüm dinleyicilerimize de.

11.27 şu anda saatler. 0543 224 01 08 bu numaradan yazabilirsiniz efendim.

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Kabe yolu nur ile seher açar, gün ile gönül dolar. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, bereketli bir gün diliyorum. Gürsu'dan selamlar. Rubay Lazimov'dan Yalan Dünya adlı eserini istiyorum, aileme gelsin. Şaban Duman abimiz göndermiş. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, mümkünse Erol Dönmez'den Nice Ağlamayayım ilahisini çalar mısın? Hayırlı yayınlar demiş. Yusuf Sena Özdemir abimiz göndermiş. Çok selamlar. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet abi. Muhammed Ali ben. Dün yaptığımız istek çalınmamıştı. Rica etsem bugün çalar mısınız? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim.

0: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Dost Kervanı.

Devam ediyor efendim program. 11.52 şu anda saatler. 107.3 frekansında Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Sahi ne ettik ömrümüzü? Kıymetli ömrümüz şu düşüncelerle harcanıp gider. Yarın ne yiyeceğim, kışın ne giyeceğim? Canı canan eylersin. Ben diyeyim, kış türküsü, sen de yaz türküsü. Ne ettik ömrümüzü? Canı canan eylersin. Bize ait olan bir şey kaybolduğunda bizden bir parça kopuyor adeta. Küçük ya da büyük fark etmez. Kaybedilen ne olursa olsun aramaktan vazgeçmiyoruz buluncaya kadar. Bulamadığımızda aklımız o şeye takılıp kalıyor. Canımız sıkılıyor. İlle de bulma derdine düşüyoruz. Kalemimiz, silgimiz, saatimiz, gözlüğümüz, çorabımız. Kaybolan neyse peşini kolay bırakmıyoruz. Küçük bir eşya aman unut gitsin diyemiyoruz. Kaybolan bir eşyamız için üzüldüğümüz kadar ömrümüzden akıp giden günler için acaba üzülüyor muyuz? Önemsiz bir eşyanın kayboluşundan bile üzüntü duyan insan, geçip giden bir yıl ya da bir ömür için aynı şeyleri hissediyor mu acaba? Günlerin geçişine ard arda alıştık mı yoksa? Oysa geçen günler değil, ömrümüzdendir. Ömrümüz ise biricik sermayemizdir. Nelere üzülür ki insanoğlu, nelere? Saymakla bitmez. Beş paraya değmez şeylere kederlenir de akıp giden ömrü için hiç üzülmez. İnsan yanmaz mı hiç ömrünün mum gibi eriyişine? Oturup düşünmez mi günlerin geçip gidişine? Ömür yaşamak ya da tamamlamak zorunda olduğumuz bir zaman dilimi değildir. Her şey gibi o da bize emanettir bilelim. Gün gibi, gece gibi, ay gibi, sene gibi. Her nimet gibi ömür de emanettir bize. Oldu bitti, öldü gitti değildir hayatımız. Yaşadım bitti hiç değildir. Bu hayatı kendisine kimin verdiğini göğsünü gere gere söyleyebilmektir. Allah bensiz olur ama ben Allahsız olamam diyebilmektir. Bu can sana. Sahi ne ettik ömrümüzü? Bu

Devam ediyor efendim program. Yeni saate geçiş yapacağız birazdan. Nice Ağlamayayım adlı eser yayında olacak. Bu eser şu bölümde galiba, nerede efendim? Canım ol, cananım ol eserin adı. Fakat Merdane diye de isteyebilirsiniz, hatırlarım. Merdi Merdan, öyle mi diyor? Orada öyle bir şey geçiyor efendim.

Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Peygamberimiz doğum günü adlı eseri çalar mısınız? Yeğenim Melike Çağlar için demişler. Hayırlı günler efendim. Melike Çağlar'a da çok selamlar minik dinleyicilerimize. Dua bahçesine girdim, güllerin rengine aşık oldum. Resulullah'a selam verip halkayı zikre duralım. Ravzası çok güzel kokar, açın bu ravzayı, Habibim de var. Bu eseri istiyorum, çalar mısın evlat demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, sıradaki parça tüm dinleyenlere gelsin. Mehmet hocam demişler, hoca değilim. Çalıştığım yere spor hocası geliyor, hep size benzetiyorum. Ona da söyledim, çok mutlu oluyorum demişler. Eyvallah, Allah razı olsun. İnsan insana benzer.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor: İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

iş bitmez mutlak. Zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulmetine.

الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dopdolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

Ey kadiri mutlak olan Allah'ım! Yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider, aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.

0: Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayın.

Devam ediyor program son bölümde bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Ezelden gelmişiz ruh ve nefs ile. Bize secde etmiş melekler bile. Bir de kendimize soralım hele. İnsan doğduk ama olabildik mi? İrfan savaşında en büyük sancak, ezelden ebede ilimdir ancak. Nesilden nesile servet sunacak, kültür köprüsü kurabildik mi? Gaflet bulutları ufka çökerken, has toprağa kırma tohum ekerken, durmadan yüzeye cila çekerken, çürüyen özleri görebildik mi? Ey Settar, ey Gaffar Allah, ya dünya nimetini yanlış tanırken, ya günlük yaşamayı amaç sanırken, kostümle, dekorla oyalanırken, varoluş sırrına erebildik mi? Ey Kerim Allah, gönüller muhtaçtır sık yıkanmaya, ölümler mi gerek dostu anmaya, sevgi kasesinden yudum sunmaya, bir kapı bulup da çalabildik mi?

hamurda bencillik mayası varken, hukuk tarifine sözcük ararken, başkasına kılı kırk yararken, kendimize hesap

0: Rabbim nurlu kıldı beşer rengini. Cihana vermedi akıl dengini. Mahluklar içinde şeref zengini. İnsan doğduk ama olabildik mi?
1: Dost kervanı.

0: Kılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Yarın inşallah öğleden sonra büyük ihtimalle yayınımız olacak. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.
1: Bilenler hac ve umre malzemeleri Dost Kervanı'nı sundu.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra devazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

Umid, canlı bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren. Ey kullarını öldüren, canlarını alan, ölümü yaratıp kullarına ölüm acısını tattıran Mümit Allah'ım. Nefsimin arzu ve isteklerini, maddi ve manevi düşmanlarımı acilen öldürüp helak eyle. El-Hay, diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi olan, ey daima diri olan, gerçek olarak yaşayan, sonsuz hayat sahibi Hay Allah'ım, ölü kalbimi zikrinle dirilt. El-Kayyum, gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan, ey bütün varlıkları, gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan Kayyum Allah'ım, sırlarımı muhafaza ederek huzuruna ulaştır. El-Vacid, istediğini istediği vakit bulan, ey hazinelerinde hiçbir şey eksilmeyen, dilediğini dilediği vakit bulan Vacid Allah'ım, nurlarını bana göster ve beni sevindirecek şeyler ihdas eyle. El-Macid, kadri ve şanı büyük, müsamahası bol olan, ey şan ve şeref sahibi, şan ve şerefi akılların alamayacağı kadar muhteşem Macid Allah'ım, sen bana işlerinde yardımcı ve vekil ol. El-Vahed, tek, zatında, sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde ortağı ve benzeri olmayan, ey tek olan, zatında, uluhiyet sıfatlarında ve yaptığı işlerinde tek, vahid Allah'ım. Es-Samed, her şey ona muhtaç, fakat o hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey bütün mahlukatın başvurduğu tek merci, kendisi ise hiçbir ihtiyaç ve talebi olmayan Samed Allah'ım. El-Kadir, istediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olan, ey Kadir-i Mutlak, hiçbir mahlukatın gücü yetmeyecek şeyleri ve imkanları var edip yerine getiren Kadir Allah'ım, düşmanlarımızı helak ederek yok eyle. El-Muktedir, kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden, ey iktidar sahibi, her şeyi üzerinde istediğini yapma kuvvet ve kudretine sahip Muktedir Allah'ım, bizi kıskanan kimselere bela ve musibet takdir et. El-Mukaddim, istediğini öne getiren, öne alan, ey dilediğini öne geçiren, istediğini ileri alan Mukaddim Allah'ım, sırlarımı yücelterek öne al.

0: Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği amel ve ibadetler. Her salih amel Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. Allah Resulü'nün kendisi bu amelleri hemen yapar, ümmetini de yapmaya teşvik eder ve şöyle buyururdu. Cennete yakınlaştıran ve cehennemden uzaklaştıran her şey size açıklanmıştır. Bu sebeple sürekli şekilde salih ameller işlemeyi severdi. Mesruk rahmetullahi aleyh der ki, Ayşe radıyallahu anhaya hangi amelin Allah Resulüne daha sevimli olduğunu sordum. Sürekli olanı şeklinde cevap verdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulünün ameli sürekliydi. Sizden hanginiz Allah Resulünün güç yetirdiği şeye güç yetirebilir? Allah Resulünün sürekli amelleri sevmesinin sebebi şudur. Sürekli bir şekilde salih amel işleyen kişinin hayrı, dolayısıyla ecir ve sevabı hiç kesilmez. Amel sürekli işlendiğinde az dahi olsa uzun zaman sonra çoğalacaktır. Bu sayede kişinin amel defterleri sürekli olarak hayırla dolacaktır. Amelleri iyilikle bezenecek, sürekli şekilde iyilik yapma bakımından meleklere benzeyecektir. Allah en iyisini bilendir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, zor amellerin aksine az olan amelin devamıyla zikir, murakabe, ihlas ve Allah'a yönelmeyle itaat devam eder. Bu sayede az ama sürekli olan amel, çok ama devamı gelmeyen amelden kat be kat fazla hale gelir. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh der ki, sürekli olanı sevmek şu iki manaya gelir. 1. Bir amele girdikten sonra terk etmek, bir yere vardıktan sonra yüz çeviren kişiye benzer. Bu tür bir kişi de kınanmayı hak eder. 2. Sürekli hayır yapan kişi devamlı şekilde hizmet ediyor demektir. Her gün belirli bir vakit bir kapıya yapışan kişi, bir tam gün boyunca yapışıp sonra o kapıyı terk eden kişi gibi değildir. Allah Resulü'nün sürekli olarak işlemeyi en çok sevdiği salih amel namazdı. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bana dünyalık olarak kadınlar ve güzel koku sevdirildi. Göz aydınlığımsa namazda kılındı. Ebu Abdullah Muhammed bin Nasr el-Mervezi rahmetullahi aleyh der ki, eğer mümin bir kişi namazın Allah'a en sevimli amel olduğuna dair Allah'ın sevgili kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinin namaza bağlılığı ve onca sevdiği amel içerisinden göz aydınlığı olarak namazı seçmesinden başka delil bulamasa dahi, bunlar delil olarak yeter. Namaz, Allah Resulü'nün en sevdiği şeylerden biriydi ki, namaz İslam'ın direği, Allah'a yakınlaştıran amellerin başı ve kulla Rabbi arasındaki bağdır. Uzağa kabilesinden bir adam bir gün, keşke namaz kılaydım da rahatlayaydım dedi. İnsanlar bu sözünden dolayı onu ayıplar gibi olunca adam şöyle dedi. Ben Allah Resulü'nün şöyle dediğini duydum. Ey Bilal, kâmet getir de namazla rahatlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz dışındaki dünyalık işleri yorgunluk verici işler olarak görürdü ve namazda Allah'la münacaat vuku bulduğu için namazla rahatlardı. Bu sebeple şöyle buyurmuştur. Göz aydınlığım namazda kılındı. Gözü aydın kılan şeyin rahatlık vermesi ne yakındır? Huzeyfe radıyallahu anh der ki, bir iş Allah Resulünü zora soktuğunda namaz kılardı. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, kalbin ferahlamasında, güçlenmesinde, açılmasında, mutlu olmasında ve lezzet bulmasında namazın çok büyük bir payı vardır. Kişinin kalbi ve ruhu namazda Allah'a bağlanır ve yakınlaşır. Kişi, onun zikriyle lezzet, ona münacaat etmek, huzurunda durmak, tüm bedenini ve gücünü ona kullukta kullanmak, her uzva kulluktan pay vermek, mahlukata karışmaktan uzak durmak, kalbinin ve organlarının gücünü Rabbine ve Yaratanına yöneltmek ve düşmanından namazda uzak durmakla mutluluk bulur. Böylece namaz, sadece sağlıklı kalpler için en büyük ilaçlardan, gıdalardan ve mutluluk verici etkenlerden biri olur. Namaz, dünya ve ahiret maslahatlarını elde etmek, dünya ve ahiret kötülüklerini def etmek için en büyük yardımcıdır. Namaz, kötülüklerden alıkoyar, kalp hastalıklarını kovar, bedenden hastalıkları uzak tutar, kalbi aydınlatır, yüzü nurlandırır, organları ve nefsi dinç tutar, rızık getirir, zulümden uzak tutar, mazluma yardım eder, şehvetin kötülüklerini söküp atar, nimeti muhafaza eder, azabı geri çevirir, rahmeti indirir ve üzüntüyü giderir. O sallallahu aleyhi ve sellem amelinin oruçluyken Allah'a arz edilmesini severdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken Allah'a arz edilmesini severim. Usame bin Zeyd radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulüne, ''Ey Allah'ın Resulü, sen iki gün dışında iftar etmezcesine oruç tutuyorsun. Oruç tutmazcasına diğer günlerde iftar ediyorsun. Bunlar sana has olan oruçlar mı, yoksa ben de tutayım mı?'' dedim. Allah Resulü de, ''O iki günde nedir?'' diye sordu. Ben de, ''Pazartesi ve Perşembe'' diye cevap verdim. Bu günler amellerin, alemlerin Rabbi olan Allah'a sunulduğu günlerdir. Ben de amelimin oruçluyken Allah'a arz edilmesini severim. Yine Usame radıyallahu anh'tan şöyle nakledilir. Allah Resulüne, ''Ey Allah'ın Resulü, Şaban ayında oruç tuttuğun kadar başka hiçbir ayda oruç tutmadığını görüyorum.'' dedim. O ise şöyle buyurdu. ''Bu ay, Recep ve Ramazan arasında insanların kendisinden gaflet

Allah'tan dilediğini bu hikmetlere müttali kılar. Ya da kulların amellerinin hiçbirinin Allah'a gizli kalmamasına rağmen bu hikmetleri kendi katında saklı tutar. İbn-i Recep rahmetullahi aleyh der ki, bu ay Recep ve Ramazan arasında insanların kendisinden gaflette olduğu bir aydır sözü, bazı zamanların, mekanların ve şahısların meşhur olmalarına rağmen, gayrısının mutlak anlamda ya da kendisinde bulunan bir hususiyet sebebiyle bunlardan daha faziletli olabileceğine işarettir. İnsanların çoğu bu üstünlüğü anlayamaz ve meşhur olanla meşgul olup, meşhur olmadığı halde daha faziletli olanı terk ederler. O, sallallahu aleyhi ve sellem, içinde birçok mana barındıran duaları severdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, içinde birçok mana barındıran duaları sever, bunun dışındakileri terk ederdi. Birçok mana barındıran dualardan kasıt, dünya ve ahiret hayrını toplayan dualardır. Bunlar, lafzı az ancak manası çok olan dualardır. Allah-u Teala'nın, ''Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver, bizi cehennem azabından koru'' ayeti ve dünya ile ahirette afiyet isteme duası bu türden dualardır. Bunun dışındakileri terk ederdi. Yani birçok mana barındırmayıp cüz'i meselelerle ilgili olan duaları yapmazdı. O sallallahu aleyhi ve sellem duayı tekrar etmeyi de severdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, duayı ve istiğfarı üçer kere tekrarlamak Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. Çünkü bunları tekrarlamakta Allah'a olan ihtiyacın, acziyetin, zillet ve huşunun izharı vardır. Yine Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Allah Resulü dua ettiğinde de bir şey dilediğinde de bunu üçer kere yapardı. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste duayı üç kere tekrarlamanın müstehap oluşu vardır. Bir şey dilediğinde sözü de aslında dua anlamındadır. Ancak lafzın farklı olması hasebiyle tekit maksadıyla bu lafzı ayrı olarak zikretmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem başkalarından Kur'an dinlemeyi de severdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, bir keresinde Allah Resulü bana Kur'an oku dedi. Bense Kur'an sana indirildiği halde ben mi sana okuyayım diye karşılık verdim. Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim dedi. Bunun üzerine ona Nisa suresini okumaya başladım. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak ayetine ulaştığında bu kadar yeter dedi. O sırada gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim sözü. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, çünkü dinleyici tefekkür noktasında daha güçlüdür. Kur'an okuyan kişi o sırada kıraat ve kıraat hükümleriyle meşgul olduğu için, dinleyicinin nefsi düşüncelerden daha uzak ve daha dinçtir. İbn-i Allan rahmetullahi aleyh der ki, bunun sebebi dinlemenin anlama ve tefekkür etme noktasında daha ileri noktada olmasıdır. Çünkü okuyucunun lafızlarının zaptına ve hakkını vermeye çalıştığı o anda dinleyicinin kalbi sadece manalara odaklanır ki Allah Resulü de Cibril aleyhisselamdan Kur'an dinlemeye alışkındı. İnsan tabiatı da alışkın olduğu şeyi sevmeye yatkındır. Bu sebeple Kur'an'ı başkasına arz etmek sünnet olmuştur. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevmediği şeyler. Allah Resulü bazı şahısları, işleri ve şeyleri sevdiği gibi, yine bazı şahısları, işleri ve şeyleri de sevmemiştir. Mü'min, sevdiği ve sevmediği şer'i sevgi ve buğzla şeylerin tümünde Allah Resulüne uyar. Onun sevdiklerini sever, sevmediklerini sevmez. Bu,
imanın tamamından

0: boş boğazlar, avurtlarını şişire şişire konuşanlar ve mütefaikihler Allah Resulü'nün sevmediği kişilerdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden bana en sevimli gelenler ve kıyamet günü bana en yakın makamda olacaklar, güzel ahlaklı olanlarınızdır. Sizden en sevmediğim ve kıyamet gününde benden makam olarak en uzak olacak olanlarsa, boş boğazlar, avurtlarını şişire şişire konuşanlar ve mütefaikihlerdir." Sahabeler, "Ey Allah'ın Resulü, boş boğazları ve avurtlarını şişire şişire konuşanları anladık. Peki ya mütefaikihler kimdir?" diye sordular. Allah Resulü ise "kibirlenenler" diye cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem boş boğazları sevmezdi. Çünkü bu kimseler hayırsız şeyleri konuşurdu. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: "Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz." Mugire bin Şube radıyallahu anh, Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Allah annelere hürmetsizlik etmeyi, kızları diri diri gömmeyi ve vermeniz gereken şeyleri vermeyip hakkınız olmayan şeyleri almayı size haram kılmıştır. Dedikodu yapmayı, anlamsız çok soru sormayı ve malı israf etmeyi ise sizin için hoş karşılamamıştır. Avurdunu şişire şişire konuşanlar, İhtiyatsız bir şekilde ağzına geleni konuşanlar, Allah Resulü'nün bu sözüyle dilini insanları alaya almak için kullanan kişiyi kastettiği de söylenmiştir. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, "Avurdunu şişire şişire konuşan, açık seçik, kibirlenerek ve kendisinde bulunanlar sebebiyle başkasına büyüklenerek ağız dolusu konuşan kişi demektir." Mütefaikihler, bol bol ve sürekli konuşanlar. Bu kelime dolmak ve çok olmak manasına gelen feh kelimesinden türetilmiştir. Bu kişiler, dildeki becerilerini, faziletlerini ve başkalarına olan üstünlüklerini göstermek amacıyla ağızlarını sözlerle doldururlar ve her şey hakkında konuşurlar. Bu sebeple Allah Resulü bu kişileri kibirli kimseler olarak nitelendirmiştir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, "Avurdu şişire şişire kafiyeli konuşmaya çalışarak fasih ve süslü bir şekilde konuşanların adet haline getirdiği üzere yapmacık mukaddimeler yaparak konuşmada derinleşmek uygun görülmemiştir. Tüm bunlar kınanmış tekellüfe, zorlanmaya girer. Kişinin kafiyeli konuşmak için kendini zorlaması, avamla konuşurken irabın inceliklerini ve dilin nadir kısımlarını araştırması da aynı şekilde bu kısma dahildir. Kişinin biriyle konuşurken onun kolaylıkla anlayabileceği sözleri seçmesi gerekir. Bu sebeple Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Allah bir inek gibi dilini çiğneyerek belli konuşmaya çalışan kişilere buğz eder. Bir inek gibi dilini çiğneyerek sözü. İbnül Esir rahmetullahi aleyh der ki, yani söz söylerken bir ineğin otu ağzında çiğnerken yaptığı gibi avurdunu şişirir ve dilini çokça hareket ettirir. Allah Resulü hadiste özellikle ineği zikretmiştir. Çünkü tüm hayvanlar otu dişleriyle alırken inek diliyle toplar. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bil ki hutbe ve vaaz sözlerinin güzelleştirilmesi, aşırıya gidilmediği ve ilginç kelimeler kullanılmadığı müddetçe bu hadisin kapsamına girmez. Çünkü hutbe ve vaazlardaki amaç kalpleri Allah'a itaate yönlendirmektir. Kelimelerin güzel bir şekilde seçilmesinin ise bu noktada açık bir etkisi vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem yalanı ve yalancıları sevmezdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü'nün yalandan daha çok sevmediği bir ahlak yoktu. Bir adam Allah Resulü'nün yanında konuşup da yalan söylerse, o kişinin tövbe ettiğini öğrenene kadar içinde ona karşı kızgınlık beslerdi. Başka bir rivayet ise şu şekildedir. Ev ahalisinden birinin yalan söylediğini öğrenirse, tövbe ettiğini bilene dek ondan yüz çevirirdi. Ondan yüz çevirirdi sözü. Yalanı sevmediğini göstermek, yalan söyleyeni eğitmek ve bir daha böyle bir şey yapmamasını sağlamak için böyle yapardı. Tövbe edene dek sözü, yani söylediği o yalandan tövbe edene dek demektir. Şöyle denilmiştir. Sözlerin en kötüsü yalandır. Hasetlerin en güzeli ise edeptir. Yalan, zararının çokluğundan, başka zararlara yol açtığından ve fitnelerden ötürü en sevilmeyen kötü ahlaklardan biridir. Bu sebeple Allah Resulü de yalanı hiç sevmezdi. O sallallahu aleyhi ve sellem kötü ahlaklı kimseleri de sevmezdi. Ebu Salebe el-Huşeni radıyallahu anh, Allah Resulü'nün şöyle dediğini rivayet etmiştir. Sizden bana en sevimli gelenler ve kıyamet günü bana en yakın makamda olacaklar, güzel ahlaklı olanlarınızdır. Sizden en sevmediğim ve kıyamet gününde benden makam olarak en uzak olacak olanlarsa, kötü ahlaklı olanlarınızdır. Kötü ahlak sahibi kişi Allah tarafından da Allah Resulü tarafından da sevilmez. Hatta böylesi bir kişi ahirette Allah Resulünden en uzak olacak kişidir. O sallallahu aleyhi ve sellem çirkin isimleri hoş görmezdi. Üreyde bin Husayb radıyallahu anh der ki, Allah Resulü hiçbir şeyi uğursuzluk olarak görmezdi. Bir yere bir memur göndereceği zaman ismini sorardı. Eğer memurun ismi güzelse bununla sevinirdi. Sevinci de yüzünden belli olurdu. Eğer ismini beğenmezse bu durumda yüzünden belli olurdu. Bir köye girdiğinde de ismini sorardı. Eğer köyün ismi güzelse bununla sevinirdi. Sevinci de yüzünden belli olurdu. Eğer ismini beğenmezse bu durumda yüzünden belli olurdu. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, çirkin isimler Allah Resulüne ağır gelirdi ve bu tür isimleri kişilere, mekanlara, kabilelere, hatta dağlara ait olsa da hiç sevmezdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleye azami derecede dikkat ederdi. Sünneti düşünen kişi isimlerdeki manaları bu meseleyle bağlantılı bulacaktır. Öyle ki sanki isimlerin manalardan, manalarınsa isimlerden türetildiğini görecektir. Allah Resulü'nün şu sözünü bir düşün. Allah, Gıfar kabilesini bağışlasın. Eslem kabilesine selamet versin. Usayye ise Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Hudeybiye barışı gününde Süheyl bin Amr gelince Allah Resulü, artık işiniz kolaylaştı demesi de bu minvaldeki örneklerden biridir. İsimlerin isimlendirilen kişiler üzerindeki etkisini bilmek istersen, Said bin Müseyyeb rahmetullahi aleyhin babasından, onun da dedesinden rivayet ettiği şu hadisi bir düşün. Bir gün Allah Resulü'nün yanına geldim. Bana, ismin ne? Diye sordu. Ben de, Hazn dedim. Allah Resulü, sen Sehlsin dedi. Bense, babamın bana taktığı ismi değiştirmem diye cevap verdim. Said bin Müseyyeb rahmetullahi aleyh der ki, o günden bu yana üzüntü içindeyiz. İmam Malik rahmetullahi aleyhin Muvatta'da Yahya bin Said'den rivayet ettiği şu kıssayı da düşün. Ömer bin Hattab bir adama, adın ne diye sordu. Adam Cemre dedi. Kimin oğlusun diye sordu. Adam, Şihab'ın oğluyum dedi. Kimlerdensin diye sordu. Rakadanım diye cevap verdi. Evin nerede diye sorunca da Harratun Nar'da diye cevap verdi. Neresinde diye sorunca Zatül Leza'da diye cevap verdi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ailene yetiş, ateştedirler dedi. Durum tam da Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi oldu. Meseleyi anlamayan bazıları bu kıssayı müşkil bir kıssa olarak görmüşlerdir. Halbuki Allah'a hamdolsun durum öyle değildir. Sebeplerin yaratıcısı olan Allah, bu sözleri söz konusu etkinin ortaya çıkmasını gerektirecek şekilde yaratmış, bu sözlerin böylesi özel bir münasebetle bir araya gelmesini bu sonucu gerektirici kılmış, bu sonucun meydana gelmesini de o adamın bu sözleri söylemesine kadar geciktirmiştir. Hak kimin dilinde zuhur ederse, melek kimin dili üzere konuşursa, o vakit bu tür sözler bir araya gelir ve tamama erer. Böylece de sonuçlar bu sözlere terettüp eder. Hüseyin radıyallahu anh ve arkadaşları Kerbela'da konaklayınca, Hüseyin radıyallahu anh oranın ismini sordu. O diyarın isminin Kerbela olduğu söylenince de, Kerb ve Bela dedi. Halime es-Sadiye, Allah Resulü'nü emzirmek amacıyla Abdülmuttalib'in yanında durunca, Abdülmuttalib ona, ''Sen kimsin?'' diye sordu. Halime, ''Sad oğullarından bir kadın.'' cevabını verdi. ''İsmin nedir?'' diye sorunca da, ''Halime'' dedi. Bunun üzerine Abdülmuttalib şöyle dedi, ''İyi iyi, Sad ve Hilm, bu iki özellikte zamanın zenginliği vardır. Biz bu konuda kendi aramızda ve başkalarında birçok ibretler gördük. Bizim gördüklerimiz ancak denizde damladır. Yine şöyle demiştir, isim ve isimlendirilen şey arasında uygun bir münasebet ve alaka vardır. Bunun ters olduğu durumlar çok azdır. Lafızlar manaların dış kalıplarıdır. Gözlerin bir lakap sahibini gördüğünde o kişinin manasının lakabında olduğunu görürsün. Allah-u Teala kaza ve kaderindeki hikmetiyle isimleri lafız ve mana arasındaki hikmetine denk düşsün diye tıpkı sebepler ve sonuçlarda olduğu gibi isimlendirilmeye uygun yerler koymalarını nefislere ilham eder. Genel olarak kötü ahlak, iş ve davranışlar kendilerine uygun isimleri beraberlerinde getirirler. Tam zıtları ise yine kendilerine uygun isimleri beraberlerinde getirirler. Allah Resulü'nün Muhammed ve Ahmet olarak isimlendirilmesinin yegane sebebi, kendisinde birçok övgüye layık haslet barındırmasıdır. Bu sebeple hamd, övgü sancağı da onun elinde olacaktır. Yine o, Rabbine en çok hamd eden kişiydi. Güzel isim, sahabinin ismi bazen onun utanmasına, güzel işler yapmasına ve ismine uygun düşmeyen şeyleri terk etmesine sebep olur. Bu sebeple düşük ahlaklı kimselerin de yüce vasıflara sahip kişilerin de isminin çoğunlukla kendilerine uygun isimler olduğunu görürsün. O sallallahu aleyhi ve sellem uğursuz görmeyi sevmezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü'nün iyiye yormaktan hoşlandığını ve uğursuz görmeyi sevmediğini bize haber vermiştir. Uğursuz görmenin Allah Resulü tarafından sevilmemesinin sebebi, bunun Allah'a suizan beslemek manasına gelmesindendir. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Beyhaki Şuab'da Halimi'den özetle şunları nakletmiştir. Araplar bir ihtiyaçları için dışarı çıktıklarında bir kuş tarafından rahatsız edilmeyi uğursuzluk olarak görürlerdi. Yine karganın sesini ve geyiğin geçişini de uğursuzluk olarak görürlerdi. Tüm bu işleri tetayyur, uğursuzluk olarak isimlendirirlerdi. Çünkü bunların tümünün aslı kuşlarla alakalı olması hasebiyledir. Dedi ki, Hacemlerde ise bir çocuğun mualliminin yanına gittiğini görmek uğursuzlukken, muallimin yanından döndüğünü görmek uğurdur. Bir deveyi yükle görmek uğursuzlukken, yüksüz görmek uğurdur. Bu ve benzeri tüm inanışları şeriat ortadan kaldırmıştır. Ömrüne yemin olsun ki felaketler çakıl taşıyla bilinmez. Kuşların rahatsızlık vermesi de Allah'ın yapacaklarını haber etmez. Allah Resulü'nün şu sözü söylediği sahih yollarla bize nakledilmiştir. Uğursuz gören ve kendisi için uğursuz görülen kişi bizden değildir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Uğursuz görmek şirktir. Uğursuz görmek şirktir. Bu sözü 3 kere tekrarladı. uğursuzluk şirktir sözü. Yani uğursuz görmenin kendilerine bir fayda getireceğini ya da başlarından bir belayı def edeceğini düşündükleri için şirktir. Onlar bu inançları gereğince amel ettikleri vakit Allah'a şirk koşmuş gibi olurlar. Buna gizli şirk denir. Bazıları ise şöyle demiştir: kim Allah dışında bir şeyin kendi başına fayda veya zarar verebileceğine inanırsa şirk koşmuş olur. Yani açık şirk işlemiş olur. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün bunu şirk olarak isimlendirmesinin sebebi, onların uğursuz gördükleri şeyin, kötü bir şeyin gerçekleşmesinde etki sahibi olduğuna inanmalarıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem, kokularından dolayı soğan ve sarımsak sevmezdi. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh der ki, Allah Resulüne bir yemek geldiğinde ondan yer, geri kalan kısmını ise bana gönderirdi. Bir gün bana içinde sarımsak olduğu için hiç yemediği bir yemek gönderdi. Ona, bu haram mı? Diye sorduğumda, hayır, ancak ben kokusundan dolayı ondan hoşlanmıyorum, buyurdu. Ebu Eyyub dedi ki, onun sevmediğini ben de sevmem. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh der ki, Hayber daha yeni fethedilmişti. Allah Resulü'nün ashabı olarak sarımsak ele geçirmiştik. O sırada insanlar açtı. Sarımsaktan fazlaca yedik. Sonra da mescide gittik. Allah Resulü kokuyu alınca şöyle buyurdu: kim şu pis kokulu ağaçtan azıcık yemiş olsa dahi, mescitte yanımıza gelmesin. Bunun üzerine insanlar haram kılındı, haram kılındı demeye başladılar. Bu durum Allah Resulüne ulaşınca şöyle dedi: ey insanlar! Ben Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılamam. Ancak o kokusunu sevmediğim bir bitkidir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadis sarımsağın mübah olduğuna dair bir açıklamadır ki, zaten bu meselede icma vardır. Ancak mescide ya da mescit dışında bir yere gitmek veya büyük şahsiyetlerle oturup konuşmak isteyen bir kimsenin sarımsak yemesi mekruhtur. Pis kokusu olan her şey bu noktada sarımsağa ilhak edilir. O sallallahu aleyhi ve sellem keler yemekten hoşlanmazdı. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh der ki, İbni Abbas'ın teyzesi olan Ümmü Hafid, Allah Resulüne peynir, yağ ve keler eti hediye etti. Allah Resulü peynir ve yağdan yedi. Ancak tiksindiğinden ötürü keleri yemedi. İbni Abbas radıyallahu anh dedi ki, o keler Allah Resulü'nün sofrasında yenildi. Eğer haram olsaydı Allah Resulü'nün sofrasında yenmezdi. Halid bin Velid radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün önüne kızartılmış keler eti getirildi. Yemek için ete doğru meyletmişken onun keler eti olduğu söylendi. Bunun üzerine Allah Resulü elini geri çekti. Halid, bu haram mıdır diye sorunca, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, ancak bu hayvan benim kavmimin toprağında yaşamayan bir hayvandır. Bu sebeple ondan hoşlanmadığımı görüyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Halid radıyallahu anh, Allah Resulü bakarken o etten yedi. O sallallahu aleyhi ve sellem sıcak içecek içmeyi sevmezdi. Ukbe bin Amir radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sıcak su içmeyi sevmezdi. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, o tirit yemeği yaptığında kaynar hali gidene kadar üzerini kapatır ve ben Allah Resulü'nün böylesinin bereketi daha fazladır dediğini duydum derdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü şöyle buyurmuştur: buharı gidene kadar yemek yenmez. Münavi rahmetullahi aleyh der ki, sünnete muhalif olması sebebiyle sıcak şeyleri kullanmak kerih görülür. Hatta kişi bu şeyin zarar vereceğini zann-ı galibiyle bilirse onu kullanması haram olur. Daha önce de geçtiği üzere Allah Resulü soğuk tatlı şeyleri severdi. O sallallahu aleyhi ve sellem atın bir ayağının farklı renkte olmasını sevmezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Allah Resulü atın ayaklarından birinin farklı renkte olmasını sevmezdi. Allah Resulü'nün bunu sevmemesinin sebebi, suret olarak iyiye yorulamayacak olmasıdır. Allah Resulü'nün bu tür atları deneyip bunlarda bir soyluluk olmadığını tecrübe etmiş olması da mümkündür. Denilir ki, eğer hayvan alaca olursa, suret olarak sıkıntı ortadan kalkacağı için mekruhluk izale olur. Allah en iyisini bilendir. O sallallahu aleyhi ve sellem taş atılmasını sevmezdi. Abdullah bin Muaffel radıyallahu anh bir gün taş atan birini gördü ve ona şöyle dedi. Taş atma, çünkü Allah Resulü bundan nehyetti ya da bunu hoş görmezdi ve şöyle buyurdu. Bununla hayvan da avlanmaz, düşmana zarar da verilmez. Ancak yapacağı şey diş kırmak ve göz çıkarmak olur. Bu olaydan sonra Abdullah o adamı yine taş atarken gördü ve ona şöyle dedi. Ben sana Allah Resulü'nün taş atmaktan nehyettiğini anlattığım halde hala taş mı atıyorsun? Seninle şu kadar vakit konuşmayacağım. Allah Resulü'nün taş atmayı sevmemesinin sebebini hadiste şu sözlerle beyan etmiştir. Bununla hayvan da avlanmaz, düşmana zarar da verilmez, ancak yapacağı şey diş kırmak ve göz çıkarmak olur. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste taş atmaktan nehi vardır. Çünkü taş atmakta herhangi bir maslahat yoktur ve zarar vermesinden korkulur. Bu açıdan taş atmaya benzeyen her şey taş atmaya ilhak edilir. Yine bir maslahat, ihtiyaç, düşmana karşı savaşmak ve avlanmak gibi niyetlerle yapılan şeylerin caiz olduğu da bu hadisten çıkarılan sonuçlardan biridir. Genellikle öldürmemesine ve canlı bir şekilde yetişilip kesilmesini sağlamasına rağmen büyük kuşlara sapanla taş atmanın caiz olması da bu kısma dahildir. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, sünnete muhalefet edenin terk edilebileceği ve onunla konuşulmayacağı bu hadisten çıkarılabilecek olan sonuçlardan biridir. Bu durum, 3 günden fazla küs kalmanın nehyedilmesine girmez. Çünkü o hükümde söz konusu olan nefsin istekleridir. O sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için ayağa kalkılmasını sevmezdi. Enes radıyallahu anh der ki, sahabeye Allah Resulünden daha sevimli gelen hiç kimse yoktu. Ancak buna rağmen bundan hoşlanmadığını bildikleri için onu gördüklerinde ayağa kalkmazlardı. Bundan hoşlanmadığını bildikleri için sözü, yani Rabbine olan tevazuundan ve zorbaların adetlerine muhalefet etmek istediğinden ötürü ashabının kendisi için ayağa kalkmasını sevmezdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ashabının oturup kalkmasında, yeme içmesinde, giyinmelerinde, yürümelerinde ve diğer fiil ve ahlaklarında zorluğu terk etme açısından Arapların adetleri üzere sabit kalmıştır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastalandı. Biz de o oturur haldeyken arkasında namaz kıldık. Ebu Bekir radıyallahu anh onun tekbirlerini insanlara duyuruyordu. Allah Resulü bize dönüp baktı. Ayakta olduğumuzu görünce işaret etti. Biz de oturduk. Biz de oturarak onun arkasında namaz kıldık. Selam verince şöyle buyurdu. Az önce neredeyse Farisilerin ve Rumların fiilini yapıyordunuz. Onlar oturan krallarının yanında ayakta dururlar. Siz böyle yapmayın. İmamlarınıza uyun. Eğer imam ayakta kılarsa, siz de ayakta kılın. Eğer oturarak kılarsa, siz de oturarak kılın. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste kölelerin ve tabilerin bir ihtiyaç söz konusu olmadıkça, tabi oldukları kişinin başında ayakta beklemesinden nehi vardır. Ancak fazilet ve hayır sahibi bir kimse bir yere girdiğinde onun için ayağa kalkmak bu kısma dahil değildir. Hatta caizdir. Bunun caiz olduğuna dair hadisler varit olmuş ve selefle halef bu hadislerle amel etmiştir. İbni Useymin rahmetullahi aleyh der ki, İlim ehli şöyle demiştir. Ayağa kalkmak üç çeşittir. 1. Bir adama doğru ayağa kalkmak. 2. Bir adam için ayağa kalkmak. 3. Bir adamın başında ayakta dikilmek. Bir adama doğru ayağa kalkmakta bir beis yoktur. Sünnet, emir, takrir ve fiili olarak bunu teyit eder şekilde varit olmuştur. Bir adam için ayağa kalkmakta da özellikle insanlar bunu alışkanlık haline getirdiyse ve içeri giren kişi için ayağa kalkmamak, onu küçük düşürmek sayılacaksa yine bir beis yoktur. Her ne kadar sünnette olduğu şekliyle terk etmek daha evla olsa da böylesi bir davranış yapmakta herhangi bir mani yoktur. Eğer insanlar bunu alışkanlık haline getirirse bunda bir sıkıntı yoktur. Oturan bir adamın başında bir kişinin oturana saygı göstermek maksadıyla ayakta dikilmesi ise nehyedilen bir fiildir. Oturan kişiye başka birisinin saldırmasından korkmak gibi durumlarda, eğer bir ihtiyaçtan dolayı böyle davranılıyorsa, bunda bir sakınca yoktur. O sallallahu aleyhi ve sellem arkasında birisinin yürümesinden hoşlanmazdı. Abdullah bin Amr radıyallahu anh der ki, Allah Resulü arkasında birisinin yürümesini hoş görmezdi. Yürüyenlerin sağında ve solunda yürümesini isterdi. Yani arkasında birilerinin yürümesinden hoşlanmazdı. İnsanların sağında ve solunda yürümesini isterdi. Bir topluluğun önünde değil, Allah'a karşı olan tevazuundan ötürü ve ashabının hareketlerine ve duraksamalarına şahit olup, onlara şeriat adabını öğretmek maksadıyla aralarında ya da arkalarında yürümekten hoşlanırdı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, Allah Resulü yürüdüğünde ashabı önünden yürür, onun arkasında yürümeyi meleklere bırakırlardı. Meleklere sözü, yani melekleri sıkıştırmamak için değil de onlara olan saygılarından ötürü bu şerefi onlara bırakırlardı. Sanki Allah Resulü'nün arkasında birinin yürümesini kerih görmesinin sebebi meleklerin onun ardından yürümesidir. Allah Resulü'nün arkasını meleklere bırakmak, onlarla beraber yürümekten daha evladır. O sallallahu aleyhi ve sellem, yatsıdan önce uyumayı, yatsıdan sonra ise konuşmayı sevmezdi. Ebu Berze radıyallahu anh der ki, Allah Resulü yatsıdan önce yatmaktan, sonrasında ise konuşmaktan hoşlanmazdı. Bunun mekruh olmasının sebebi şudur. Yatsıdan önce uyumak, genelde yatsının vaktinin çıkmasına ve yatsı namazının edası için tercih edilen vaktin kaçmasına, yatsıdan sonra konuşmaksa sabah namazının kaçmasına, sabah namazının edası için tercih edilen vaktin ve gece namazının kaçmasına sebep olur. Ömer bin Hattab bu sebepten dolayı insanlara vurur ve gecenin ilk vakitlerinde konuşup son vakitlerinde uyuyor musunuz derdi. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, yatsıdan sonra konuşmanın mekruh olmasının sebebi uykusuzluğa sebep olmasıdır ki, bu durumda da gece namazının, gece vakti zikrinin ve sabah namazının kılınmasının caiz olduğu veya kılınması için tercih edilen vaktin kaçırılmasından korkulur. Çünkü gece uykusuz kalmak, gündüz tembelleşmeye sebep olur. Bu da kişileri dinin haklarından, ibadetlerden ve dünyevi maslahatlardan uzak tutar. Alimler şöyle demiştir. Yatsıdan sonra konuşulması mekruh olan şeyler, hiçbir fayda vermeyen şeylerdir. Ancak ilim müzakeresi, salihlerin hikayelerini anlatma, misafirlerle hasbihal etme, gelinle gerdeğe girme ya da muhabbet etme, bir kişinin merhameti veya herhangi bir ihtiyaç sebebiyle ailesi ve evlatlarıyla sohbet etmesi, eşyalarını ve canlarını korumak amacıyla yolcuların konuşması, insanların arasını bulmak için yapılan konuşmalar, hayır işler için aracılık yapmak, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, bir maslahata irşad etmek gibi içinde fayda ve hayır barındıran konuşmalar caizdir. Bunların hiçbiri mekruh değildir. Bunlardan bazılarıyla alakalı direkt olarak hadisler varit olmuşken, bazılarını ise ima yoluyla ifade eden hadisler gelmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin ortasından yenilmesini hoş karşılamazdı. Ubeydullah bin Ali bin Ebu Rafi'nin nenesi Selma'dan rivayet ettiği şu hadis buna delalet etmektedir. Allah Resulü yemeğin ortasından yenilmesini sevmezdi. İbn Abbas'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bereket yemeğin ortasına iner. Bu sebeple yemeğin ortasından değil, çevresinden yiyin. Bereket yemeğin ortasına iner sözü. Yani ilk olarak ortasına iner, sonra da çevresine yayılır. Raki rahmetullahi aleyh der ki, yemeğin ortasından nehyedilmesinin sebebi, yemeğin ortasının yemeğin en güzel yeri olmasıdır. Kişi yemeğin ortasından yediğinde, kendisini beraber yemek yediği kişilere tercih etmiş olur. Bu da edebi terk etme ve kötü arkadaşlık manasına gelir. Ancak kişi yemeği tek başına yediğinde herhangi bir problem söz konusu değildir. Bu da yemeğin ortasından yemenin mekruh olmasının başka bir sebebidir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, kişinin nehyi bildiği takdirde bunun haram olduğunu açıkça belirtmiş ve şöyle demiştir. Kişi önünden yemezse ya da yemeğin ortasından yerse veya yolun ortasında et kurutursa, eğer Allah Resulü'nün bu işlerden nehyettiğini biliyorsa, yapmış olduğu şeyle günah kazanır. O sallallahu aleyhi ve sellem, insanların Medine'yi boşaltmasını sevmezdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh diyor ki, mescidin çevresindeki araziler boşaldı. Bu sebeple Seleme oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber Allah Resulüne ulaşınca onlara ''Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğiniz haberi bana ulaştı.'' buyurdu. Onlar da ''Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istiyoruz.'' dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Ey Seleme oğulları, diyarınızda kalın, adımlarınız yazılacak.'' Diyarınızda kalın, adımlarınız yazılacak. Enes radıyallahu anh der ki, Seleme oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Ancak Allah Resulü Medine'nin boşaltılmasını hoş karşılamadı ve şöyle buyurdu. Ey Seleme oğulları, adımlarınızı hiç hesaba katmıyor musunuz? Bunun üzerine Seleme oğulları kendi diyarında kaldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'nin çevresinin insanlar tarafından boşaltılmasını, bu sayede o taraflardan düşman gelmesini hoş görmedi. Bu sebeple onlara hem çokça adım atmaları sebebiyle daha fazla sevap almaları, hem de bunda bulunan maslahat sebebiyle yerlerinde kalmalarını emretti. O sallallahu aleyhi ve sellem dağlanmayı da hoş görmezdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer tedavilerinizde bir hayır varsa bunlar hacamat, bal şerbeti ve dağlanmaktır. Ancak ben dağlanmayı sevmem. Ancak ben dağlanmayı sevmem sözü. Tedavide zorunlu kalmadıkça dağlanma ertelenmelidir. Çünkü bazen tedavi anında duyulan acı, dağlanma anında duyulan acıdan kat be kat fazla olabilir. Dağlanma, hastalığın giderilmesi noktasında kesin ve tek çözüm olarak kaldığında caizdir. Hattabi rahmetullahi aleyh der ki, bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ilk önce dağlanmayı nitelendirmiş, sonra da ondan nehyetmiştir. Allah Resulü çok acı verdiğinden ve tehlikeli olmasından ötürü dağlanmayı hoş görmemiştir. Bu sebeple Araplar bu gibi durumlar hakkında dağlanmak en son tedavidir demişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sad bin Muaz ve başka sahabeleri dağlatmıştır. Sahabeden birçok kişi dağlanma yoluyla tedavi olmuştur. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle tedaviyi sadece bu üç şeyle sınırlandırmak istememiştir. Çünkü bazen şifa başka şeylerde de olabilir. Allah Resulü bu sözüyle tedavinin aslına işaret etmiştir. Dağlanmaksa, vücuttan çıkarılması zor olan şeyleri çıkarmak için en son yol olarak denilir. Allah Resulü'nün şifalı olduğunu söylemesine rağmen dağlanmayı hoş görmemesinin sebebi, Arapların dağlanmayı hastalığı daha meydana gelmeden tamamen ortadan kaldırıcı bir şey olarak görmeleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple dağlanmayı kerih görmüştür. Araplar bu düşünceleri sebebiyle hasta olmadan önce dağlanırlar, zanlarından ötürü kendilerine ateşle acı verirlerdi. Bazen de bu kişilerde dağlanmanın engel olduğu hastalığın dışındaki hastalıklar da meydana gelirdi. Allah Resulü'nün kerih görmesine rağmen dağlanmayı yapması, dağlanmanın mutlak olarak terk edilmeyeceği ve mutlak olarak kullanılmayacağı, şifa için tek ve kesin yol olduğunda şifanın Allah'tan olduğu itikadıyla birlikte kullanılabileceği şeklinde cem edilebilir. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, eğer bir kimse Allah Resulü'nün ancak ben dağlanmayı sevmem sözünün manası nedir diye soracak olursa, şöyle denir. Bunun manası Allah en iyisini bilir şudur. Dağlamak, ateşle yakmak ve acı vermektir. Allah Resulü, ateşin fitne ve azabından sürekli Allah'a sığınırdı. Buna rağmen dağlansaydı, kendisinden Allah'a sığınmış olduğu acıyı bizzat kendi nefsine tattırmış olurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem, sadaka malının üzerinden bir gecenin geçmesini hoş görmezdi. Ukbe bin Haris radıyallahu anh der ki, bir gün Medine'de Allah Resulü'nün arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi ve hızlı bir şekilde kalktı. Hanımlarından birinin evine gitmek için insanların saflarını yara yara gitti. Hızlıca hareket etmesinden dolayı insanlar endişelendi. Daha sonra insanların yanına çıktı. Hızlıca hareket etmesinden dolayı insanların şaşkın olduğunu görünce şöyle buyurdu. Evimizde bir parça has altın bulunduğunu hatırladım ve beni alıkoymasından korktum. Bu sebeple gidip dağıtılmasını emrettim. Bir rivayetse onunla beraber bir gece geçirmeyi hoş görmedim. Bu sebeple de onu dağıttım şeklindedir. Beni alıkoymasından sözü, yani onu düşünmenin beni Allah'a yönelmekten meşgul etmesinden, beni alıkoymasından sözünün ahirette alıkoymasından manasında olduğunu söyleyenler de vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu malın hak edenler arasında paylaştırılmadan bir gece yanında kalmasını hoş görmemiş, bu sebeple hızlıca onu paylaştırmıştır. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, hayır işlerini acele bir şekilde yapmanın gerekliliği bu hadisten çıkarılacak sonuçlardan biridir. Çünkü belalar aniden ortaya çıkar ve engeller, kişiyi bu tür işlerden alıkoyar. Ölümden de hiçbir zaman emin olunmaz. Ertelemekse övülen bir davranış değildir. Hayır işini acelece yapmak, kişinin zimmetini daha iyi korur, ihtiyacını daha çabuk ortadan kaldırır, kınanan tembelliğe daha uzak, Rabbi daha razı edici ve günahları daha çok silicidir. O sallallahu aleyhi ve sellem, abdestsizken Allah'ı zikretmeyi sevmezdi. Muhacir bin Kunfuz radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, bir gün o, bevlederken Allah Resulü'nün yanına gelir ve ona selam verir. Ancak Allah Resulü abdest alana dek onun selamını almaz. Daha sonrasında bunu niçin yaptığını şu sözlerle açıklar. Ben abdestsiz bir haldeyken Allah'ı zikretmeyi uygun görmedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amelin en kamilini istediği için abdestsiz haldeyken selam almayı uygun görmemiştir. İbni Allan rahmetullahi aleyh der ki, hadisten şu sonuç çıkarılır. Zikirlerin iki hadesten de taharet ve ağzın pisliklerden uzak olması gibi en kamil hallerde yapılması en faziletli olandır.
1: hayatın içinde Resulullah.

öğüt vermek kolaydır. Kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: والإكرام.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.

ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti.
6: Bursa ve çevresi için iki

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra devazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El-Halik, yaratan, yoktan var eden. Ey bütün mahlukatı yoktan var edip yaratan Halik Allah'ım, beni bütün şerlerden uzaklaştır, muhafaza eyle. El-Bari, her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan. Ey eşyayı emsalsiz yaratan, icat edip var eden Bari Allah'ım, fazlını, keremini ve nimetlerini bizlere ihsan eyle. El-Musavvir, tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren. Ey her şeye dilediği şeklinde suret ve şekil veren Musavvir Allah'ım, suretimi güzelleştirdiğin gibi siretimi de güzel eyle. El-Gaffar, kullarının günahını örten, günahlarını bağışlayan. Ey kulların günahlarını bağışlayan, mağfireti çok Gaffar Allah'ım, günahlarımı bağışla ve tövbemi kabul eyle. El-Kahhar, her şeye her istediğini yapacak surette galip ve hakim. Ey bütün güçleri yenen, isyankarları kahreden, mağlup eden Kahhar Allah'ım, şeytanımı mağlup ederek kahreyle. El-Vahhab, çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan. Ey nimetlerini karşılıksız veren, bağışta bulunan Vehhab Allah'ım, bana bağışta bulunarak ilim ve hikmeti ihsan eyle. Er-Razzak, bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan. Ey mahlukata ve kullarına ihtiyaçları olan rızkı veren Rezzak Allah'ım, bana kolaylıkla helal rızık ihsan eyle. El-Fettah, her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. Ey kullarına rahmet, hayır, ilim, rızık ve sır kapılarını açan Fettah Allah'ım, basiretimi aç ve hayır kapılarının açılmasını ihsan eyle. El-Alim, her şeyi bilen, ilmi ezeli ve ebedi olan. Ey her şeyin başını ve sonunu, açık ve gizlisini hakkıyla bilen Alim Allah'ım, ilimle şereflendirerek faziletleri ikram eyle. El-Kabid, dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan. Ey dilediğinin nefsini, rızkını ve feyzini alan ve tutan, sıkan ve daraltan Kabil Allah'ım, her inatçının kalbini ve göğsünü daraltarak din ve din ehline saldırmasını engelle.

Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

Sevdadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Selamünaleyküm. Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Hamdü senalar olsun. Yine buluştuk Nida'dan Gönülleri programında, Radyo Nida'da. Gerek güzel Bursa'mızdan, gerek internet ve cep telefonu uygulaması üzerinden kimler bize kulak veriyorsa, her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Değerli kardeşlerim, gerçekten garip bir zamandayız. Birçok şeyi kaybettiğimiz gibi maalesef artık güven de neredeyse kalmadı gibi. Öyle ki her sene yeni yeni güvenlik sistemleri icat ediliyor. Onlarca kilit sistemine sahip çelik kapılar, her yerde güvenlik kameraları ve sadece durum maddi güvenlikten ibaret değil, ikili ilişkilerde de insanlar birbirlerine artık güvenemiyorlar. Koca koca binalar inşa ediyoruz, gökdelenler, her yerde uzun uzun binalar, gösterişli yerler ama bunlardan daha önemli olan bir güven inşasıdır. İnsanların gönlünde güven kazanabilmektir. Ne birine borç verirken o borcu alabileceğimize inanıyor, ne ortaklık yapılırken ortaklarımıza güvenebiliyor, hatta kardeşler arasında da güvenin yer ile yeksan olduğunu üzülerek görüyoruz. Karı koca arasında, baba anne evlatları arasında, akrabalar arasında, iş arkadaşları ve komşulukta güven neredeyse kalmamış durumda. Halbuki biz böyle değildik. Büyüklerimizden hep duyduk. Tarihte hep okuduk. Nasıldık biz? Aramızda evet, illaki güven vermeyen insanlar, emaneti zayi edenler olacaktı ve onlar arada amiyane tabirle sırıtırdı. Hatta çok güzel bir söz var ya, beş parmağın beşi bir değildir diye. Evet, insan hata yapar, arada şunlar bunlar çıkar denirdi. Ama şimdi tam tersine, insanlar arasında güvenilir birisini bulmak, yerde altın bulmakla belki de eşdeğer oldu. Şimdi güvenilir insanlar arıyoruz. Bakın nereden nereye geldik. Arada çıkan güvensiz bir insan olursa, o da bana veya kızıma veya tanıdıklarıma neyse denk gelirse diye dikkat ediyorduk. Şimdi güvenilir insanı arıyoruz. Diyelim ki bir yerde bir işimiz var. Emanet edeceğiz bir şeyi. Güvenilir birisini arıyoruz. Sorup soruşturuyoruz. Ya şurada, şu muhitte veya şu tarafta güvenilir birisi var mı diye. Bir ihtiyacınız var, tamiratınız var, bir ustaya ihtiyacınız var. Güvenilir birisini bulmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta bu. Hatta öyle garip bir zamanda yaşıyoruz ki, düzgün insanlar, işini iyi yapanlar, alın teri dökenler, hile hurdaya bulaşmayanlar, rüşvetle, haksızlıkla işi olmayanlar artık acayip görünüyor. Hatta enayi olarak görünüyor. Hatta ve hatta haberlere konu oluyor. Efendim şu memlekette altın dolu poşeti bulan şu işçi hırsızlık yapmadan o altınları emniyete götürdü. Veya şu esnaf şöyle bir hata yaptı ama dürüstçe hatasını itiraf etti, müşterisinden özür diledi. Şu kişi şu kişiye yardım etti gibi bunlar artık haberlere konu oluyor. Çünkü sıradan olaylar değil maalesef. Yani şöyle söyleyebiliriz, bugün sözünde duran, emanete hıyanetlik etmeyen, işini dürüst yapan, haramdan sanki yılandan korkar gibi korkarak kaçan insanlar bu asrın evliyası gibi oldu. Yani çürüdük ve çürümeye devam ediyoruz. Kardeşlerim, peki bir insanda bu eşiniz veya işte eş adayınız diyelim veya bir ortaklık yapacaksınız, birine güvenmeniz gerekiyor. Bunun işaretleri var mı? Şöyle sıralanmış eserlerde. Birincisi kardeşlerim,
dürüstlük ve açık sözlülük. Güven veren insanlar genelde gerçeği söylerler. Yani amiyane tabirle kıvırmazlar. Ne düşündüklerini açıkça ifade ederler. Eveleyip gevelemezler. Yalan söylemekten kaçınırlar ve samimi görünürler. İkincisi, güvenilir insanlar verdikleri sözü yerine getirirler. Şu saatte geleceğim inşallah veya bunu şu vakitte size bildireceğim, bu konuda size şu gün haber edeceğim, ne söz veriyorlarsa yerine getirirler. Davranışlarıyla da dilleriyle de uyumludur sözleri. Böyle olduğunda da o kişilerin güvenilir olduğunu tahmin edebilirsiniz. Üçüncüsü, sadakat ve destektir. Güvenilir insanlar sadece sizin iyi olduğunuz zamanlarda değil, zor zamanlarınızda da yanınızda olacaklarına dair bir inanç verirler size. Ve sizi kırmadan ama dürüstçe üzüleceğinizi bildiği halde yaptığınız yanlışı anlayacağınız şekilde size anlatır. Çünkü sizin dostunuzdur. Dördüncü özellik, sır tutmayı bilirler. Bir şey paylaştınız o kişiyle, onu ertesi gün medyada duymazsınız veya ayaklı medya dediğimiz konu komşu veya arkadaşlar arasında korurlar. Başkalarına sizin hatalarınızı, sırlarınızı ifşa etmezler. Mahremiyete saygı gösterirler. Ve beşincisi, hem saygılı olurlar size, adil olurlar. Bir yanlış yaptınız, bir hatanız oldu. Sizi sadece yermeden o hatanın ne olduğunu, neden kaynaklandığını sorar, peşin hükümlü olmazlar. Bunlar da en azından karşımızdaki insan güvenilir mi? Bunun belirtilerinden sayılmış. İnsanların kendi arasındaki güvensizlik, yani güven ve güvensizlik mevzusu ayrı, insanın kendine güvenmesi, güvenilir bir insan olması, emanet mevzusuyla çok ama çok yakın. Çünkü bütün nimetlerin emanet olması gibi birbirimize de emanetiz. Birazdan bunları işleyeceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde sahabileriyle konuşurken bir çöl gezgini, bedevi çıka geldi. Dedi ki, kıyamet ne zaman kopacak? O sırada Peygamberimiz aleyhisselam konuşuyordu. Bedevi, Peygamberimizin konuşmasının bitmesini beklemeden konuşuyor demek ki. Ama Peygamber Efendimiz de hiç sözünü kesmeden konuşmalarına devam ediyor. Artık hangi konuda konuşuyorsa o zaman. Bunun üzerine sahabilerden biri dedi ki, galiba Peygamberimiz o bedevinin sorusunu duydu fakat soruyu beğenmedi. Yani o yüzden cevap vermedi. Bir başkası da hayır dedi. Bana kalırsa Peygamber Efendimiz aleyhisselam soruyu duymadı. Yani o yüzden konuşmasına devam ediyor. Nihayet Peygamberimiz aleyhisselam konuşmalarını bitirince kıyamet hakkında az önce soru soran nerede buyurdu. O bedevi buradayım ya Resulallah deyince şöyle cevap verdi. Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle. Kıyameti sormuştu ya, bu cevabı aldı. Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle. Hepimizin merak ettiği gibi o bedevi de sordu. Emanet nasıl zayi olacak? Ve şu cevabı buyurdular. Emanet ehil olmayan kimseye verildiği zaman kıyameti bekle. Güven dendiği zaman, demiştik ya birbiriyle bağlantılı bir konu diye, emanetin ehil olmayan kimseye verilmesi, yani bir insanın bilgiye, tecrübeye, o işe layık mı değil mi, bunlara değer vermeyip şunun tanıdığı, bunun akrabası veya beceriksiz olsa da, bu işin hakkını veremeyecek olsa da,
En azından dediklerimizi yapar veya şu menfaatimiz var, o yüzden bu emaneti ona verelim anlamına geliyor. İşi bilmeyen, o işin ehli olmayan insanlara bırakmak. Bu sefer ne oluyor? Onlar da üstlendikleri vazifeleri yapmaları gerektiği gibi yerine getiremiyorlar. Hem menfaatleri peşinde koşuyorlar, hem bir sürü haksızlıklar yapıyorlar ve kısa sürede o kişilere ne iş veriyorsanız o işin düzeni, bereketi altüst oluyor. O yüzden bu konu toplumumuz

Beden kafasının rahat olması, emin olması. Peki bir şeyi biz nasıl anlıyorduk hatırlayın? Anlamamız gereken şeyin zıddıyla anlıyorduk. Uzunu anlatmak için kısayı bilmemiz lazım. Gece dediğimizde gündüzü de bilmiş oluyoruz. Peki emaneti nasıl anlarız? Hıyanetle. Evet, hıyanetin zıt anlamlısı. Ayrıca çoğumuzun kullandığı şekilde, anladığı şekilde diyelim, bir insana bir şeyler bıraktık, daha sonra almak üzere yani geçici olarak bir şey bıraktık, ona da emanet diyoruz. Halk arasında böyle yaygın bir tabir var ama emanet kelimesi birbirinden farklı anlamlarda. Kur'an-ı Kerim'de de bununla ilgili örnekler var. Şunu unutmayalım, bir insanın gerek Allah Teala'ya, gerek sorumlu olduğu ailesine, gerek içinde bulunduğu, yaşadığı topluma ve tüm insanlığa karşı görevleri, sorumlulukları var. Bu aynen az önce bahsettik ya, bir eşyayı bıraktık emanet olarak. Tüm bunlar da zaten dünyada geçici bir yer değil mi? Ahiret yolcusu muyuz? Evet. İşte geçici bir süre bizim yanımızda bırakılan eşyaya benzer. Tüm insanların ve Allah Teala'nın bizim üzerimizdeki hakkı emanettir. Bir cümleyle özetleyelim derseniz, bir insanın sorumluluklarıdır emanet. Hatta bu konu öyle önemli bir mevzu ki kardeşlerim, bildiğiniz gibi dinimizi yaşamak ve bize anlatmak, örnek olmak için peygamberler gelmiştir. Hepsine selam olsun. Peygamberlerde bulunması gereken bizden farklı özellikler var biliyoruz ve onların özelliklerinin en başlarında emanet geliyor. Bu da şu konuştuğumuz konunun aslında ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Bu özellik peygamberlerin her yönüyle güvenilir olduklarını ifade eder. Zaten böyle olması gerekmez mi? Yani insanların güvenmediği bir kimse peygamber olarak görevlendirilebilir mi? Bu düşünülebilir mi? Örnek olabilir mi? Değil mi? Çünkü peygamberler Allah Teala ile kulları arasında bir elçi. Zaten güvenilir olmasalar insanlar onların söylediklerine inanır veya güvenirler mi? Peygamberlerden bahsetmişken, peygamberlerin sonuncusu olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aklımıza gelmesin mi? İçinde doğup büyüdüğü o cahil toplum nereden nerelere geldi? Kendisini sevmedikleri halde, yani inanmadıkları için sevmiyor olmalarına, inat etmelerine rağmen, daha peygamberlik görevi gelmeden önce bile güvenilir diye tanıdılar. El-Emin. Düşünebiliyor musunuz ya? Düşmansınız, daha sonra peygamberliğini ilan edecek, Allah Teala'dan gelen kuralları, kaideleri bildirecek, daha önce aramızdaki en güvenilir, en emin kişi dedikleri zatı yalanlayacak ve ardından gitmeyecekler. Ama öyle olmasına rağmen ne kadar düşmanlık etseler de o Mekke müşrikleri ne yaptılar? Kendisinin sözüne güvenmiyoruz veya şöyle bir yalan attı diyemediler. Bu çok ilginç, altı çizilmesi gereken bir nokta. Kendisine düşman olmaları yetmedi, suikast düzenlediler kendisine. Kendi aralarında konuştular hatırlarsanız. Ne yapalım, ortadan kaldırmamız lazım onu dediler. Ve bir gece vakti evine gidip kalabalık bir şekilde her aileden, kabileden neyse birkaç kişiyle beraber ortaklaşa bu hareketi yapalım. Başımıza bir şey gelecekse ortaklaşa kabul edelim dediler. Küçük akıllarınca başarılı olacaklardı ama Allah Teala kendisini uyardı ve hatırlayın hicret başlamış oldu. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim başka bir konu var. Emanet o kadar önemli ki o gece o baskına geldiklerinde ev boş değildi. Bakın, Hazreti Ali radıyallahu an orada kaldı. Peygamber Efendimiz aleyhisselam kendisine evde kalmasını istedi. Peki neden? Şuraya dikkat.
Ne demiştik bakın? Peygamber

peygamber olmadan önce bile en güvenilir insan olduğu için, insanlar kendilerinden bile daha fazla onun güvenilir olduğuna inanıyorlardı. Kıymetli eşyalarını, işte takılar, mücevherler, neyse, emaneten bırakıyorlardı bir yerden bir yere gidecekleri zaman. İşte Mekke'den Medine'ye hicret edildiği o gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki emanetlerin verilmesi için Hazreti Ali Efendimiz'i bıraktı radiyallahu anh. Sadece şu örnek bile emanete ne kadar önem verildiğini göstermiyorum. Zaten böyle olmamış olsa halkın güveni kazanılabilir miydi? İnsanlar kısa sürede inançlarını, o zamana kadar dedelerinin dedelerinden gelen geleneklerini vesaire bırakıp onun etrafında toplanabilirler miydi? Ya, o yüzden kardeşim, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, şuralı, buralı, zengin, fakiri yok. Her insanın bir sorumluluğu var, güven vermesi gereken bir alanı var ve emanetleri var. Bundan kaçamayız. Bir hadis-i şerifte buyruluyor, hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlığınızdan sorumlusunuz. Ne demek bu? Bir ülkenin idarecisi en önemli sorumluluk içinde. Eyvah! Efendim, bir yerin valisi, bir yerin kaymakamı, bir yerin sorumlusu, bir yerin belediye başkanı, bir mahallenin muhtarı vesaire vesaire ve kişi ailesinin sorumlusu. Bir yerde müdür, şef veya patron diyelim, çalışanlarından veya arkadaşlarından sorumlu. Kadın ve erkek sorumlu. Yani güven aslında bizim fıtratımızdan gelen bir şey ve birilerine güvenmek ihtiyacımız var. Bebeklik zamanlarımızdan geliyor bu. Bir şeylere güvenmek istiyoruz ve o güven sağlandığında daha düzgün bir karakter oturuyor. Sürekli yalanların söylendiği, kendisine sorumlulukların öğretilmediği, pohpohlandığı veya büyük baskı gören insanlar bundan etkilenebiliyor ilerleyen yaşlarında. Efendim, Kur'an-ı Kerim ve birçok hadis-i şerifte dinimizi nasıl anlıyoruz? Dinimiz sadece ibadetlerin yer aldığı, belli uygulamalar, belli kaidelerin insanlar tarafından uyulmasıyla yerine getirilecek bir inanç değil. Hayatın her alanında bize yol gösteren ve tabiri caizse bizi başıboş bırakmayan bir dinimiz var. Ne demek bu? Şöyle, ticaret yaparken de seni bazı şartlara, yükümlülüklere tabi tutuyor. Sorumlulukların var. Ben 5 vakit namaz kıldım, şu kadar hacca gittim, bu kadar yardım ettim insanlara, o yüzden istediğim şekilde ticaretimi yaparım. Hayır, ibadetlerin ayrı, sorumlulukların var. Ticarette böyle. Evlendin, evlilik kuralları var. Boşandın, nasıl boşanacağın kuralları var. Efendim, çocuğumu istediğim gibi yetiştiririm. Hayır, dinin sana çocuğun yetiştirilme ve ona davranış şartlarını bağlıyor. Efendim, hastayım. Hastayken de mi kural var? Evet, hastayken o günün şartları neyse elinden geleni yapmak, tüm çarelere helal yollardan başvurmak ve isyan etmemek sorumluluğun var. Bakın, hayatın her alanında bizim güzel dinimiz. Öyle tahrif edilmiş inanç sistemlerindeki gibi çorbada tuz olsun, bu da bizden olsun hesabı değil. Belli bir sistem var. Şaşmayan bir sistem var. Affedersiniz, yatak odasından tutun da bir tarlada hakkın ne olduğuna, devlet idarecisinin sorumluluğu ve yapması gerekenlerden, özür dilerim, tuvalet adabına, temizliğin nasıl olması gerektiğine kadar her şey bir sistem içinde. Yani suya, sabuna dokunulmamış tabiri caizse bir inanç değil dinimiz. Evet kardeşlerim, programımızın ilk dakikalarında dikkat ettiyseniz emanetin zayi olmasını dinlemiştik.
kıyametin ne zaman kopacağını öğrenmek isteyen kişiye daha önemli bir konuyu işaret ederek cevap buyurmuştu. Emanetin ehline verilmesi. Devlet işleri ehline verilmezse işler aksar. Toplumda huzursuzluk başlar, şikayet, kavga artar. Bir şirketin, bir kurumun insanlara nasıl davranacağını bilmeyen ve tutum ve davranışlarıyla liderlik edemeyecek bir insana verilmesi o kurum ve şirketleri batırır. Şu güzel dinimizi anlatmak üzere görevlendirilen veya kendisini bu göreve adamış bir kardeşimiz, kalp kırarak, bağırıp çağırarak veya hayatına dikkat etmeden, özen göstermeden, iyi bir örnek olmadan, ağzından çıkanlar, kendi hayatında uygulanmadan bunları yaptığında da dinden soğumalar başlıyor. Herkesin işin özü, kendi alanında nasıl davranması, neler yapması veya yapmaması gerekiyorsa ona dikkat etmesi gerekiyor. Evlenmeden önce evlilikle ilgili şeyleri öğrenmek, bir iş yeri mi açacağız, onunla ilgili kaideleri öğrenmek, aramızda bir tartışma, bir şey olduğunda neye başvuracağız, ölçümüz nedir, onunla ilgili bilgileri edinmek durumundayız. Elbette ki aile kurarken de bu önemli. Kızım kime emanet olacak? Oğlum kime emanet olacak? Öyle ya, aynı yastığa baş koyacaklar. Birbirlerine emanetler. Acaba birbirleri bu emanetleri sahiplenecek mi? Sabırlı olabilecekler mi? Zaman zaman şeytanın müdahalelerine karşı dik durabilecekler mi? Biz insan olarak, Rabbimizin en seçkin yaratığı olarak pek çok emanetler taşıyoruz. Hepsini saymaya elbette gücümüz yetmez. Her şey bir nimet, nimet de emanet. Bunlardan en önemlilerini şöyle bir sayalım. Üzerimizdeki emanetler neler? Hazır güvenden bahsederken ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz, çocuklarımızın şu asırda eğitilmesi her ne kadar zor olsa da elimizden geleni yapabiliyor muyuz? Her türlü zararlı akımlardan uzak tutabiliyor muyuz? Dinimizi, şu vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı iyi bir şekilde anlatabiliyor muyuz? En önemlisi, bu konularda anlattıklarımızı biz yaşayabiliyor muyuz? Yani oğlumuza şunu yapma, kızımıza şunu yap mesela dediğimizde, kızımız, oğlumuz bize, evet babam böyle bir insan, annem böyle bir insan ve bunu söylüyor mu diyor, yoksa ya kendisi yalan söylerken benim yalanıma niye kızıyor? Bana bu zamana kadar birçok söz vermişti, bu sözleri yerine getirmedi. Çocukluk zamanlarımdan beri sırf beni susturmak veya istediklerini yapmam için hep söz verdiler ama sözlerinde durmadılar diyen bir kızın, oğlun varsa, bir arabanın patinaj çekmesi gibi tekerlek dönüp duruyor ama bir metre ilerleyemiyorsun aile düzeninde. O açıdan biz ne kadar sözümüzün eriyiz, güvenilir bir insanız, ona da bakmak lazım. Bugün cep telefonlarına bakın, mide bulanacak halde. Televizyonlar eskisi gibi rağbet görmese de olan programlarda zaten rezalet. Görevlerimizi olabildiğince yerine getirmek durumundayız. Şunu çok duyuyorum, ya ne yaparsan yap işte illaki şöyle oluyor, böyle oluyor, tamam. Ama önemli nokta şurayı kaçırmaman, ne yaparsan yap. İstediğin kadar uğraş, şöyle oluyor diyorsun ya, eğer şu sorunun cevabını verebiliyorsan, kardeşim sen oğlun, kızın için cidden elinden geleni yaptın mı? İşte bu soruya evet diye cevap verebiliyorsan, artık yapman gereken evlatların için dua etmek, onlara tatlı tatlı, kırmadan, bağırıp çağırmadan doğruları hatırlatmak, davet etmek. Yapacak başka bir şeyin yok ama her şeyi yaptıysan, bozacının şahidi, şıracı derler ya, annesinden, babasından yalanları işiten, güvensiz bir ortamda büyüyen kişilerde bu sefer isyankar, asi gençler olabiliyor. Efendim, sağlığımız da bir emanettir.
Sağlık olmadığı zaman hadi ibadet edeceksin diyelim, başını kaldıramıyorsun. Miden rahatsız, bir sürü ilaç kullanıyorsun, oruç tutamıyorsun. Sağlık önemli. Sağlık olmadığı zaman görevlerini tam manasıyla yerine getiremiyorsun. Hatta çoluğuna, çocuğuna, eşine bakamıyorsun bile. Dolayısıyla dinimiz insan sağlığını da o emanetler arasında tutuyor ve şu hadisi hatırlatıyor. Ölümden önce hayatın, hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş vakitlerin, ihtiyarlıktan önce gençliğin, yoksulluktan önce zenginliğin kıymetini bil diye. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel buyurmuş. Sağlığımız yetmedi, malımız ve servetimiz de emanet. Nereden kazandık, nereye harcadık? Kazancımızın içinde başkalarının payı, hakkı var mıydı? Çünkü yine hadis-i şerifte buyuruldu ki, hiç kimse kıyamet günü ömrünün nerede ve ne şekilde tükettiğinden, gençliğini nerede, nasıl yıpratıp çürüttüğünden, malını nasıl kazanıp nerelere harcadığından ve elde ettiği o öğrendiği ilmiyle, bilgisiyle ne yaptığından sorguya çekilmedikçe Allah'ın yüce katından ayrılamayacaktır. Elbette emanetler sadece bunlar değil. Namusumuz, şerefimiz, en önemlisi dinimiz bize emanettir. Emaneti olmayan, yani taşıdığı emaneti önemsemeyen insan olgun bir mümin olamaz. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de buyrulur, o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Hem karı koca hayatında, komşulukta, iş hayatında, bir ülke yönetiminde, bir çocuğun anne babasına, hayatın her yerinde güven en ön planda. Allahu Teala güvenilir insanlardan eylesin. Hal, hareket ve söylemleriyle yaptığı ettiği birbirine denk gelen ve diğer insanlara örnek olabilen kullarından eylesin cümlemizi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, Radyo Nida dinleyenleri, güzel kardeşlerim, geldik programımızın nihayetine. Nida'dan Gönüllere programında güzel Bursa'mıza ve bizi kimler dinliyorsa tüm kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. İnşallah bir başka programda buluşmak ümidiyle hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
7: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun, hayyun, kayyumun, hakemün, adlun, kuddus. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zelcelali vel İkram, ya Hay, ya Kayyum. Allah'ım, deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: 40 hadisi şerif. Allah Teala, biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik, buyuruyor. Abdullah İbni Mesud anlatmış ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki, amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki, vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra ana babaya iyilik etmek. Dedi. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra Allah yolunda cihad etmektir. Dedi. Bu hadisi anlatan dedi ki, Peygamber bu üç şeyi bana söyledi. Eğer ondan daha ziyade soraydım, muhakkak bana daha söyleyecekti. Bu hadisi şerifte sırayla üç amelin fazileti ve bunların önemi belirtilmektedir. Bunların başında da namaz geliyor. Namaz, her gün tekrarlanan ve beş vakitte yerine getirilen adab ve erkanı gözetilerek huzur ve huşuyla kılındığı takdirde fenalıklardan alıkoyan bir ibadet olduğundan, diğer bir hadiste, namaz dinin dayanağıdır buyurulmuştur. Böylece ibadetlerin en faziletlisi sayılmıştır. Namazın hakkını koruyan, ana babaya da saygıda bulunur, onlara iyilik eder. Ana babaya iyilik etmeyen, başkasına hiç iyilik etmez. Tirmizi'nin rivayetine göre, ana babaya iyilik etmeye dair olan ve bir kısım manası baş tarafa alınan ayet, Sa'd İbni Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Bunun annesi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Sa'd, İslam'ı kabul eden ilklerden olup annesine ziyade hürmet ve iyilik ederdi. Oğlunun kendisine düşkünlüğünü bilen anne, bir gün oğluna şöyle dedi. Bu yeni ortaya çıkan din nedir? Allah'a yemin ederim ki ne yemek yiyeceğim ne içeceğim. Ta ki eski dinine dönersin. Yahut böylece ölür giderim ve sana da, ey anne katili, denir. Bunu söyledikten sonra iki gün yemek yemedi, bir şey içmedi. Nihayet oğlu Sa'd yanına varıp dedi ki, ey anneciğim, senin 100 tane canın olsa ve teker teker bunlar çıksa, bulunduğum hak dini yine terk etmem. İstersen yemeğini ye, istersen yeme. Anne ümidini kesince artık yemeye ve içmeye başladı. Bu hadise arkasından da Allah Teala, ana babaya iyilik etmeyi, şirkte onlara uymamayı emretti. Ayet-i Kerime'nin manası şudur. Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Bununla beraber, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emir verilirse, artık onlara itaat etme. Akıbet banadır, dönüşünüz banadır. Ben de işlemiş olduğunuz amelleri size haber vereceğim. İşte bu ayeti kerime, Allah'a isyan olmayan şeylerde ana babaya itaatı ve onlara iyilik yapmayı kesin olarak emrediyor. Ana babaya itaatın zıttı, onlara fenalık yapmaktır ki bu haramdır ve büyük günahlardan sayılmıştır. Ana ve baba çocuklarını terbiye ederler ve yetiştirirler. İhtiyaçlarını karşılarlar ve onlara yedirir, içirirler. Bir mükafat ve karşılık beklemeksizin, binbir çeşit selamete çıkarmak için didişirler. Her türlü fedakarlığa katlanırlar. Bu hal karşısında evlat, eğer onların hizmetinde bulunmaz, hürmet ve içten gelen sevgiyle onlara iyilik etmezse, Allah'ın emretmiş olduğu vazifeyi yapmış olmaz.
1: Kırk hadisi şerif.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.
3: Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, imanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

ben ağlarım. Yar yüreğimi de alarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo.

0: hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah'ın sevinmesi. Allah-u Teala beşeri yaratmış, nimetinin kadrini bilsin diye onda bazı fıtri sıfatlar ve doğuştan gelen nitelikler var etmiştir. Allah'ın var ettiği bu sıfatlardan biri de sevinme sıfatıdır. Sevinmenin en büyüğü, üstünü, faziletlisi, şereflisi ve kemal bulmuş hali, iki cihan saadetiyle bağlantılı olan din nimetiyle sevinmektir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: "Söyle onlara, sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet, bununla sevinsinler. Çünkü bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir." Yani Allah'tan kendilerine gelen hidayet ve hak dinle sevinsinler. Çünkü kendisi sebebiyle sevinilmeye en layık olan şey budur. Sadi rahmetullahi aleyh der ki, Allah-u Teala fazlı ve rahmetiyle sevinmeyi emretmiştir. Çünkü bu, beraberinde nefsin rahatlamasını, dinçleşmesini, Allah'a şükretmesini, güç kazanmasını, ilme ve imana rağbet etmesini ve bunlardan çokça elde etmek için çabalamasını getirir. Bu, dünyanın şehvet ve lezzetleriyle ya da batılla sevinmenin aksine övülen bir sevinmedir. O tür sevinmeler kınanmıştır. Allah-u Teala'nın bize aktardığı, Karun'un kavminin ona dediği şu sözler bu kapsamdadır: "Sakın şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez." O sallallahu aleyhi ve sellem, sevindiği vakit bu durum yüzünden belli olur ve yüzü aydınlanırdı. Kab bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü sevindiği vakit yüzü ay parçası gibi aydınlanırdı. Biz de bu durumda onun sevindiğini anlardık. Yüzü ay parçası gibi parlardı sözü. Kab radıyallahu anh, Allah Resulü'nün yüzünü ayın tamamına değil, ay parçasına benzetmiştir. Çünkü onun kastı, Allah Resulü'nün yüzünde aydınlanan yeri belirtmektir ki, o yerde alnıdır. Sevinç, alnından belli olur. Sanki buradaki benzetme, yüzün bir kısmına yönelik gerçekleşmiştir. Bu sebeple ay parçasına benzetilmesi uygundur. Yine Kab radıyallahu anh, Allah Resulü'nü güneşe değil de aya benzetmiştir. Çünkü ay, yeryüzünü nuruyla doldurur ve onu gören herkes kendisini ona yakın hisseder. Ay nuru hiçbir sıkıntıya sebebiyet vermeden toplar ve güneşin aksine aya bakmak mümkündür. O sallallahu aleyhi ve sellem insanların, özellikle de önde gelen isimlerin İslam'a girmesiyle sevinirdi. İbn-i Şihab ez-Zühri rahmetullahi aleyhden rivayet edildiğine göre, Ümmü Hakim binti Haris bin Hişam, İkrime bin Ebu Cehil'le evliydi. Ümmü Hakim, fetih günü Müslüman oldu. Ancak kocası İkrime bin Ebu Cehil, İslam'dan kaçtı ve Yemen'e gitti. Ümmü Hakim de kocasının peşine, Yemen'e sefere çıktı ve onu İslam'a davet etti. Bunun üzerine İkrime de Müslüman oldu ve fetih senesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu gördüğünde sevinçten ötürü ridasız bir şekilde İkrime'nin üzerine atıldı. Sonunda İkrime Allah Resulüne biat etti. Bacı rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü onu gördüğünde sevinçten ötürü ridasız bir şekilde İkrime'nin üzerine atıldı sözü. Bu, Allah Resulü'nün insanların, özellikle de İkrime gibi kavminde ileri gelenlerin İslam'a girmesi için gösterdiği hırs sebebiyledir. İkrime, Mahzum oğullarının ileri gelen isimlerinden ve liderlerinden biriydi. İbni Abdilber rahmetullahi aleyh der ki, Kureyş'in, insanların ileri gelenlerinin ve diğer insanların İslam'a girmesi, Allah Resulü'nün duyduğu sevinç ve mutluluk, bu hadisten anlaşılacak olan hususlardan biridir. O sallallahu aleyhi ve sellem Adi bin Hatim'in Müslüman olmasıyla sevindi. Adi bin Hatim Allah Resulü'nün yanına gelip ona "Ben Müslüman olarak sana geldim" dediği andaki durumu şöyle aktarır. O anda yüzünün sevinçle dolduğunu gördüm. Başka bir rivayet ise şu şekildedir. Müslüman oldum ve Allah Resulü'nün mutluluğunu yüzünden anladım. O sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'in eşrafından olan Sevad bin Karib'in Müslüman olmasıyla sevindi. Muhammed bin Kab el-Kurazi rahmetullahi aleyh der ki, Ömer bin Hattab mescitte otururken bir adam mescidin arka tarafından yürüyerek geçti. Bir adam, "Ey müminlerin emiri, şu geçen adamı tanıyor musun?" diye sordu. Ömer radıyallahu anh da, "Hayır, kimdir o?" diye karşılık verdi. Adam da şöyle cevap verdi. "O Sevad bin Karib'tir. Yemen ehrinden onlar arasında şeref ve makam sahibi bir adamdır. Bu adamın tabi olduğu cin ona Allah Resulü zuhur edince gelmiş." Bu sözler üzerine Ömer radıyallahu anh onu bana getirin dedi. O da çağrıldı. Ona sen Sevad bin Karib misin diye sordu. O da evet diye cevap verdi. Sonra Allah Resulü'nün zuhuruyla tabi olduğu cin kendisine gelen kişi sen misin diye sordu. O yine evet dedi. Sonra da Müslüman olma kıssasını aktardı. En sondaysa şöyle dedi. Allah Resulü ve ashabı ben Müslüman olunca o kadar sevindiler ki bu durum yüzlerinden belli oluyordu. O sallallahu aleyhi ve sellem hakkın ortaya çıkmasıyla sevinirdi. Usame bin Zeyd'in babasına nispetinin sahih olmasının kesin bir şekilde ortaya çıkmasıyla sevinmesi de bu kısımdandır. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre bir gün Allah Resulü yanına mutlu bir şekilde girdi. Mutluluğu yüzünün hatlarında parıldıyordu. Şöyle buyurdu. Mütliciğinin ne dediğini duymadın mı? Onların ayaklarını görünce bu ayaklar şu ayaklardandır dedi. Mütlici, Mücezziz bin Avar bin Cade, Mütliç bin Murra'ya nispet edilmiştir. Kıyafe, onların ve Esed oğullarının iyi yaptığı bir işti. Araplar da bu durumu kabul ederdi. Ona mücezziz denmesinin sebebi, cahiliyede esir aldığı kişilerin perçemini kesip serbest bırakmasıdır. İnsanlar cahiliye döneminde Usame'nin aşırı derecede siyahi, babasınınsa pamuk gibi bembeyaz olması sebebiyle onun babasına nispeti hakkında eleştirilerde bulunurlardı. Renklerin farklı olmasına rağmen kıyafe işini yapan kişi bu sözleri söyleyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların onlar hakkındaki kötü düşüncelerini ortadan kaldıracağı düşüncesiyle buna çok sevindi. Allah Resulü bu duruma aşırı derecede sevindi. Hatta Usame'nin babasına olan nispetinin sıhhatinin ortaya çıkması ve insanların namusları hakkında bilgisiz bir şekilde konuşanların sözlerinin kesilecek olması sebebiyle duyduğu mutluluk yüzünden okunduğu bir halde Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girdi. Mutluluğu yüzünün hatlarında parıldıyordu sözü. Parıldamak, mutluluktan ötürü aydınlanmak manasına gelir. Yüzünün hatlarıysa alındaki çizgiler demektir. Abdurrezzak İbn-i Sirin yoluyla şunu rivayet etmiştir. Usame'nin annesi ve Allah Resulü'nün azatlı kölesi olan Ümmü Eymen siyahiydi. Bu yüzden Usame'de siyahi doğdu. Denildiğine göre Ümmü Eymen fil olayında Mekke'ye gelip Abdülmuttalip tarafından esir alınan Habeşli kölelerden biriydi. Abdülmuttalip onu oğlu Abdullah'a hibe etti. Ümmü Eymen Zeyd'den önce de Ubeyd el-Habeşi ile evlenmişti. Ümmü Eymen ona bir çocuk doğurdu. Bununla künyelendi ve bu şekilde meşhur oldu. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh der ki, eğer Ümmü Eymen'in siyahi olduğu doğru olsaydı, oğlu olan Usame'nin siyah olmasını insanlar yadırgamazdı. Çünkü siyahi olan insanlar bazen beyaz kimselerden siyahi çocuk dünyaya getirirler. İbni Hacer rahmetullahi aleyh ise bu sözlere şunları eklemiştir. Ümmü Eymen'in beyaz olmasına rağmen Usame'nin aşırı derecede siyahi bir şekilde doğması, insanların da bundan dolayı bunu yadırgaması mümkündür. Maziri rahmetullahi aleyh der ki, renklerin farklı olmasına rağmen kıyafe işini yapan kişi bu hükmü verince, cahiliyede kıyafe işini yapanın sözüne itimat edildiği için, insanların artık Usame'nin nesebi konusunda konuşamayacak olmaları sebebiyle Allah Resulü bu duruma sevindi. Alimler bu hadisle kıyafe işinin yapılmasının caiz olduğuna ve Allah Resulü'nün sevinmesi sebebiyle kıyafe işini yapan kişinin ilhakıyla nesebin sabit olacağına delil getirmişlerdir. Çünkü Allah Resulü batıl olan bir şeyle sevinmez. Kıyafe işini yapan kişinin sözüyle amel etmek alimlerin genelinin görüşüdür. Bu görüşte olanlar kıyafe işini yapan kişinin adil olması gerektiğinde ittifak etmişlerdir. Ancak bir kişiyle yetinilip yetinilmeyeceği noktasında ihtilaf etmişlerdir. Bu hadis, kıyafe işini yapan bir kişinin sözüyle yetinilebileceğine dair bir delildir. Bir hakimin, hevadan selamette olduğu müddetçe davalılardan haklı olanın haklılığının ortaya çıkmasıyla sevinebileceği bu hadisten çıkarılabilecek olan hükümlerden biridir. O sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin suçsuzluğunun ortaya çıkmasıyla sevindi. Ayşe radıyallahu anha ifk hadisesini anlatırken der ki, o anda Allah Resulüne vahiy indi. Biz de sustuk. Allah Resulü rahatladı. Ben onun sevindiğini yüzünden anlayabiliyordum. Alnını silip şöyle diyordu. Müjdeler olsun ey Ayşe! Allah senin suçsuz olduğuna dair vahiy indirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Ayşe radıyallahu anh'ın suçsuzluğuna dair inen haktan dolayı çok fazla sevindi. Bu sevinç Allah Resulü tam bir ay boyunca kederlendikten ve Rabbinden bu meseledeki şifa verecek beyan olan vahyi bekledikten sonra hasıl oldu. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste böylesi olaylarda gülmek, sevinmek ve müjdelemekle başından bir musibet kalkan kişiye bu haberi kalbine inip de ölmesin diye yavaş yavaş haber vermek vardır. Bu sonuca Ayşe radıyallahu anh'ın suçsuzluğuna dair vahiy indikten sonra Allah Resulü'nün ilk olarak gülmesi, sonra müjde vermesi, sonra genel olarak suçsuzluğunu bildirmesi, sonra da yüzüne karşı ayetleri okumasından yola çıkarak varılır. O sallallahu aleyhi ve sellem muhayyer kılmayla alakalı ayet indiği ve Ayşe kendisini seçtiği vakit sevinmiştir. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulüne eşlerini muhayyer kılması emredilince işe benimle başladı. Ve sana bir işten bahsedeceğim. Anne babana sormadan acele bir şekilde cevap vermene gerek yok, dedi. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, Allah Resulü anne babamın ondan ayrılmamı istemeyeceğini bilirdi. Ayşe radıyallahu anha sonra dedi ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de. Dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim, sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şunu bilin ki Allah, içinizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, ben bu meselede anne babama neyi danışayım ki? Ben Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorum, dedim. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, sonra Allah Resulünün diğer tüm eşleri de benim yaptığımı yaptı. Başka bir rivayetse şu şekildedir. ''Ben hanımlarından hiçbirine bu dediklerimi haber verme.'' dedim. Ancak o şöyle buyurdu. ''Onlardan bunu bana soran olursa söylerim. Allah-u Teala beni zorlayan ve zora düşen olarak değil, muallim ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi.'' Bir rivayette şu şekildedir. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, ''Ben Allah ve Resulünü seçtim.'' dedim. Bunun üzerine Allah Resulü sevindi. Alimler der ki, Allah Resulü, Ayşe'nin yaşının küçüklüğü onu diğer şıkkı seçmeye iter ve onda bu düşünceyi def edecek meleke bulunmaz korkusuyla anne babasına danışmasını istedi. Eğer anne babasına danışırsa, ona bu düşüncesinin zararlarından ve aksinin faydalarından bahsederler. Bundan dolayı Ayşe radıyallahu anha durumu anlayınca Allah Resulü anne babamın ondan ayrılmamı istemeyeceğini bilirdi demiştir. Bu hadiste Ayşe radıyallahu anha'nın üstün bir menkıbesi ve yaşının küçüklüğüne rağmen aklının kemalinin ve görüşlerinin sıhhatinin beyanı vardır. Bazen kıskançlık, aklı ve düşüncesi kamil olan kadınları kendilerine yakışmayan bazı şeyleri yapmaya itebilir. Ayşe'nin sözlerini kimseye haber vermemesini Allah Resulü'nden talep etmesi buna örnektir. Ancak Allah Resulü Ayşe radıyallahu anhayı buna iten sebebin kadınların fıtratında var olan kıskançlık ve diğer kumalarına üstün gelmek arzusu olduğunu bildiğinden dolayı bu talebe olumlu karşılık vermemiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği şeyleri tasdik eden şeyler işittiğinde sevinirdi. Temim Eddari'nin Deccal'le olan kıssasına sevinmesi gibi. Fatıma binti Kays radıyallahu anha der ki, bir gün Allah Resulü'nün münadisinin Esselatu camiatun diye nida ettiğini duydum. Bu sebeple mescide gitmek için dışarı çıktım. Allah Resulü ile beraber namaz kıldım. Erkeklerin safının hemen arkasında yer alan kadınların safındaydım. Allah Resulü namazını bitirince gülerek minbere oturdu ve herkes namaz kıldığı yerde kalsın buyurdu. Sonra da sizi niçin topladığımı biliyor musunuz diye sordu. Sahabiler Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine şöyle dedi. Vallahi ben sizi müjdelemek veya korkutmak için toplamadım. Sizi toplamamın sebebi şudur. Temim Eddari Hristiyan bir adamdı. Geldi, biat etti ve Müslüman oldu. Sonra da size Mesih Deccal hakkında anlattığım şeylere muvafık bazı şeyler anlattı. Sonra da Temim'in Deccal hakkında anlattığı şeyleri aktardı. Başka bir rivayet ise şu şekildedir. Temim Eddari bana mutlu olacağım bazı şeyler anlattı. Ben de bunu size aktarmak istedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına anlattığı şeylere muvafık olması sebebiyle Temim'in anlattığı şeylerden dolayı sevinmiştir. Bu hadiste olayı Allah Resulü'nün kendisinden aktarması sebebiyle Temim Eddari'nin üstün bir menkıbesi bulunur. O sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bir hayır isabet ettiğinde sevinirdi. Kab bin Malik ve arkadaşlarının tövbesinin Allah tarafından kabul edildiğinde sevinmesi gibi. Kab bin Malik radıyallahu anh Tebuk gazvesinden geri kalma kıssasını anlatırken der ki, Allah Resulüne selam verdiğimde yüzü sevinçten parıldar bir halde ananın seni doğurduğu günden bu yana geçirdiğin en hayırlı gün için sevin, dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, bu senin katından mı, Allah katından mı, diye sordum. O ise, hayır, bilakis Allah katından, diye karşılık verdi. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bir liderin veya toplumun önde geleninin, arkadaşları ya da tabilerini sevindiren bir şeye sevinmesinin müstahap olması bu hadisten çıkarılacak sonuçlardan biridir. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün ümmetine duyduğu şefkat, merhamet ve onları mutlu eden şeylerle sevilmesi, bu hadisten çıkarılacak olan sonuçlardan biridir. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün bununla sevinip mutlu olmasında ve yüzünün aydınlanmasında, Allah'ın onda var ettiği ümmete karşı şefkat ve merhametin kemaline dair delil vardır. Hatta belki de Allah Resulü bu olaya Kap ve arkadaşlarından daha fazla sevinmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sevdiklerini hatırlatan kişilerle karşılaşmayı severdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Hatice'nin kız kardeşi Hale binti Hüveylid, Allah Resulü'nün yanına girmek için izin istedi. Onun izninden Hatice'nin izin almasını hatırladı ve hali değişti. Sonra da, Allah'ım onu hale, aydınlık kıl buyurdu. Müslim'in rivayeti, bundan dolayı rahatladı şeklindedir. Yani onun gelişiyle Hatice radıyallahu anhayı hatırladığından ötürü sevinçten dolayı sarsıldı ve gelişinden dolayı çok mutlu oldu. Tüm bu olaylarda vefaya, sevgiyi muhafaza etmeye, arkadaş ve dostlara, hayatlarında ve ölümlerinde hürmet göstermeye ve arkadaşın ailesine de ikram etmeye delil vardır. Bir kişiyi sevenin onun sevdiği şeyleri de seveceği ve benzeri şeylere bu hadiste delil vardır. Allah Resulü Hale'nin sesini işitince eşi Hatice radıyallahu anhayı hatırladı. Çünkü Hatice radıyallahu anhanın sesi kız kardeşinin sesine benzerdi. Bu sebeple Hale'nin gelişiyle tüyleri diken diken oldu ve bundan dolayı çok sevindi. O sallallahu aleyhi ve sellem iman ehlinden güzel sözler duyunca da sevinirdi. İbni Mes'ud radıyallahu anh der ki, Miktat bin Esved'in bir olayına şahit oldum. Bu olayda onun yerinde olmak, onun karşılığında bana verilebilecek her şeyden bana daha çok sevimlidir. Bir gün Miktat radıyallahu anh müşriklere beddua ettiği sırada Allah Resulü'nün yanına geldi ve biz sana Musa'nın kavminin ona dediği gibi sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız demeyeceğiz. Aksine sağında ve solunda, önünde ve arkanda savaşacağız dedi. Bunun üzerine Allah Resulü'nün yüzü aydınlandı ve onun sözlerinden dolayı mutlu oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Miktat radıyallahu anh'ın sözlerini duyunca, ashabının Allah yolunda cihat uğruna can vermek istemelerinden ötürü sevindi ve yüzü aydınlandı. İbni İshak rahmetullahi aleyh der ki, Miktat bu sözleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safra bölgesine, iki dağ arasında kalan bir köye varınca söyledi. Allah Resulü bu yolu terk etti ve sağ tarafta Zefiran adında bir vadiye girdi. Bu vadide de endişe etti ve ayrıldı. O sırada Kureyş'in kervanını savunmak için yola çıktığı haberi geldi. İnsanlarla istişare etti ve onlara Kureyş'ten haber verdi. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh kalktı ve güzel şeyler söyledi. Sonra Ömer bin Hattab kalktı ve güzel şeyler söyledi. Sonra da Miktat bin Amr radıyallahu anh kalktı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Allah sana ne emrettiyse onu yap. Biz seninle beraberiz. Biz İsrailoğullarının Musa aleyhisselama dedikleri gibi sen ve Rabbin gidin, onlarla savaşın. Biz burada oturacağız demiyoruz. Biz sana ancak düşman üzerine yürü, biz de seninle beraberiz diyoruz. Seni hak üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki, sen bizi çok uzak bir yer olan Berkül Gıma'da kadar yürütecek olsan, seninle birlikte oraya kadar yürürüz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ona bu sözlerinden ötürü güzel sözler söyledi ve dua etti. Sonra Allah Resulü yine, ''Bana fikrinizi belirtin ey insanlar'' dedi. Bu sözleriyle Ensar'ı kastediyordu. Bunun sebebi ordunun çoğunun Ensardan oluşması ve onların Akabe'de biat ederken, "Ey Allah'ın Resulü, biz şu an senin zimmetinden uzağız. Ancak bizim diyarımıza ulaştığında artık bizim zimmetimizde olursun. İşte o zaman çocuklarımızı ve kadınlarımızı koruduğumuz şeylerden seni de koruruz." demeleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ensar'ın sadece Medine'ye saldıran düşmana karşı kendisini yardım edeceğinden ve kendi beldesinden olan düşmanlara karşı savaşmayacağından endişe ediyordu. Allah Resulü bu sözleri söyleyince Sad bin Muaz radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, sanki sen bizi kastediyorsun," dedi. Allah Resulü de "Evet," diye karşılık verdi. Bunun üzerine Sad şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, biz sana iman edip seni tasdik ettik. Getirdiğin her şeyin hak ve gerçek olduğuna şahitlik yaptık. Sana itaat etmek ve sözüne uymak konusunda söz verdik. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın emrini uygula. Biz seninle beraberiz. Seni hak üzere gönderen Allah'a yemin olsun ki, sen şu denize dalacak olsan, biz de seninle birlikte dalarız. Bizden bir kişi bile geride kalmaz. Yarın düşmanımızın karşısına çıkmaktan korkmuyoruz. Bizler savaşta sabırlı, ahdine sadık insanlarız. Belki de Allah bizden gözünü aydın kılacak şeyleri sana gösterir. Bizimle beraber Allah'ın bereketi üzerine yürü." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Sad radıyallahu anh'ın sözlerinden dolayı sevindi ve dinçleşti. Sonra da şöyle buyurdu: "Yürüyün ve müjdeleyin. Allah bana iki taifeden birini vaat etti. Allah'a yemin olsun ki ben şu an o kafir topluluğun düşeceği yerlere bakıyorum." O sallallahu aleyhi ve sellem, sahabenin Allah'a itaat etmek için yarışmasından ötürü sevindi. Cerir radıyallahu anh der ki, "Bir gün gündüzün ortasında Allah Resulü'nün yanındaydık. O sırada Allah Resulü'nün yanına sadece avret yerleri parça kumaşlarla kapalı olup, vücutlarının geri kalanı çıplak olan, çoğu hatta tamamı Mudar kabilesine mensup bir grup kılıcını kuşanmış insan geldi. İçinde bulundukları fakirlik halini görünce Allah Resulü'nün yüzü değişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi, sonra çıktı. Sonra da Bilal'e emretti. Bilal de ezan okudu ve kâmet getirdi. Allah Resulü de namaz kıldı. Sonra insanlara hutbe verdi ve şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Bir adam dinarından, dirheminden, elbisesinden, buğdayından, hurmasından, bir hurmanın yarısından sadaka verdi." Bu sözler üzerine Ensardan bir adam neredeyse avucunu bile doldurmayan bir kese getirdi. Dedi ki, sonra insanlar ard arda sadaka vermeye başladı. Öyle ki yiyecek ve içecekten oluşan iki öbek gördüm. Bundan ötürü Allah Resulü'nün yüzünün bir altın gibi parıldadığını gördüm. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kim İslam'da güzel bir çığır açarsa, kendi ecrini ve sonra o işle amel eden herkesin ecrini alır. O işle amel edenlerin ecirlerinden de bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir çığır açacak olursa, kendi günahını ve kendisinden sonra o işle amel edenlerin günahını alır. O kötü işle amel edenlerin günahından da bir şey eksilmez. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün sevinmesinin sebebi, Müslümanların Allah'a itaat uğruna birbirleriyle yarışmaları, Allah yolunda mallarını sarf etmeleri, muhtaçların ihtiyacını gidermek için Allah Resulü'nün emrine boyun eğmeleri, birbirlerine merhamet etmeleri, iyilik ve takva üzerine yardımlaşmalarıdır. Bu türden bir şey gördüğünde kişinin sevinmesi ve sevincini belli etmesi gerekir. Allah Resulü'nün sevinci de böyleydi. Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün bu sevinci, Allah tarafından ortaya çıkarılan muhtaçların fakirliklerine karşın Müslümanların davranışlarından, infak etmenin onlara kolay gelmesinden ve bunda yarışmalarından ötürü duyduğu bir sevinçtir. Kendisini sevindirecek bir haber geldiğinde şükür secdesi yapması onun sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindendi. Ebu Bekir radıyallahu anh der ki, Allah Resulüne sevindirici bir haber geldiğinde ya da müjdelendiğinde Allah'a şükretmek için secdeye kapanırdı. Bir haber geldiğinde sözü, yani beklenen ya da beklenmeyen veya gerçekleşmesi nadir olan çok önemli bir iş meydana geldiğinde, eğer kullar her yeni ve değerli bir nimete ulaştıkları vakit secde etmekle yükümlü olsalardı, göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre için dahi secdeden uzak durmaması gerekirdi. Çünkü insan sürekli nimet içindedir. Kullara verilmiş en büyük nimetlerden biri de hayat nimetidir ki, bu da nefes alıp vermekle sürekli olarak yenilenen bir nimettir. Şevkani rahmetullahi aleyh der ki, eğer Allah her an kullarına nimet vermeye devam ediyor dersen derim ki, hadisten murat, ulaşılması sürekli mümkün olan ve olmayan ve devamlı halde yenilenen nimetlerdi. Bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kendisine sürekli nimet vermesine ve bu nimetler sürekli yenilenmesine rağmen, sadece her an ulaşılması mümkün olmayan nimetlere eriştiğinde secde etmiştir. Münavi rahmetullahi aleyh der ki, Allah'a şükretmek için secdeye kapanırdı sözü. Yani hemen o an verdiği nimetten ötürü sevinmesinden dolayı Allah'a şükretmek için secde pozisyonu alırdı. Bu yüzden bir nimete erişildiği ya da bir beladan kurtulunduğu vakit şükür secdesi yapmak mendup kabul edilmiştir. İbni Useymin rahmetullahi aleyh der ki, yeni bir nimete erişilmesi veya bir belanın kalkması sebebiyle yapılan şükür secdesi meşrudur. Çünkü sevindirici bir haber aldığı vakit Allah'a şükretmek için secdeye kapanması Allah Resulü'nün sünnetindendir. Bu secdenin yapılışı tekbir alman ve yedi azan üzere secde edip Subhane Rabbiyel Ala, yüceler yücesi olan Rabbim tüm noksan sıfatlardan münezzehtir demen ve sana verdiği nimetten ötürü Allah'ı övmendir. Örneğin şu sözlerle Allah'ı övebilirsin. Allah'ım, verdiğin şu nimetten ötürü övgüler sanadır. Allah'ım, defettiğin şu beladan ötürü övgüler sanadır. Bu duayı birkaç kere tekrarlarsın. Selam vermeden ve tekbir getirmeden ayağa kalkarsın. Gece veya gündüz, hangi vakitte veya hangi hal olursa olsun, sebebi bulunduğu her an şükür secdesi yapılabilir. Hatta kişi abdestsizse dahi şükür secdesi yapmasında bir beis yoktur.
0: Hayatın içinde Resulullah.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: hadisi şerif.
1: İbni Abbas'tan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: herhangi bir Müslüman ki ona bülû çağıyla iki kız yetiştirir de onları korumayı güzel yaparsa onu cennete koyarlar. Bu hadis-i şerifte özellikle bülû çağına ermiş kız çocuklara iyi bakmak, onları gözetmek üzerinde durulmuştur. Yetişkin çocukların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması küçüklere nispetle daha güç ve külfetli bulunduğundan onların çilesini çekmek ve sabırla hareket etmek karşılığında Allah Teala'nın cenneti mükafat olarak vereceğini Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Bünye ve duygu bakımından erkeklere nispetle daha zayıf bulunan kız çocuklarının bakıma ve korunmaya ihtiyaçları daha fazladır ve önemlidir. Önemli hizmetlerin sevabı da büyük olur. Onun için cennet vaat buyurulmuştur. Bütün bunlar İslam, iman ve ahlakı üzere yürütüldüğü zaman kıymet kazanır. Aksine bir yol tutulursa ebedi felakete götürür.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
6: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğun ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

0: 40 Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Aziz ve yüce olan Allah, merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler, hatta at yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur. Bu hadis-i şeriften anlaşılan hükümler şunlardır. Allah Teala Hazretlerinin merhameti sonsuz denecek kadar geniştir ve boldur. İnsanların tabiatında ve bünyesinde merhamet duygusu vardır ve yaratılış mayasında mevcuttur. Aynı zamanda bu merhamet çeşitli tesirlerin altında yok edilmemelidir. Fiili olarak yaratıklar üzerinde varlığını göstermesi için insanların daima bu iyi duygularını çalıştırmaları istenmektedir. Akıl ve muhakeme nimetinden mahrum olan hayvanlarda bile merhamet hasleti vardır. Hayvanların kendi yavrularını nasıl korudukları ve onları nefislerine tercih ederek nasıl besledikleri görülen ve bilinen gerçeklerdendir. Cenab-ı Hak hayvanlarda da merhamet hasletini yaratmıştır. Merhameti çok bol ve geniş olan Allah'ın güzel, rahim ve rahman sıfatlarından feyiz alarak merhametli olmaya çalışmak insanlığa düşen bir vazifedir.
1: Hadis-i Şerif. Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni.

Ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran, geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Burası Radyo.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun diyerek cümlenizi Rabbimizin selamıyla selamlıyor ve sohbetimizin feyizli, bereketli olmasını ondan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün size Maide suresinin 27 ila 32. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan tefsirinden aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere takdim edecek, ardından İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan eserinden bu ayet-i kerimelerin tefsirini takip etmeye çalışacağız. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretleri'nin sözleri, Maide Suresi 27 ila 32. ayetler.

Değerli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı Rabbimizden niyazımız odur ki Peygamberi Zişan Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın, ashab-ı kiramın, ehli beytin, ezvacı tahiratın, Bedir'de, Uhud'da şehit olan bütün şühedai İslam'ın öncüleriyle beraber bütün şehitlerimizin, gazilerimizin, ahiret yurduna göçen müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının, bizlerin ahiret yurduna uğurladığımız sevdiklerimizin, akrabayı taallukatımızın ve bütün ölmüşlerimizin ervahına ve mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun, onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Ruhul Beyan tefsirinin Maide suresinin 27. ayetiyle ilgili olarak sözlerine başlarken bu ayeti kerimenin mealini veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban sunmuşlardı da birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş kıskançlık yüzünden "Andolsun seni öldüreceğim" dedi. Diğeri ise "Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder" dedi. Bu ayeti kerimenin tefsiriyle ilgili olarak müellifimiz diyor ki onlara ifadesi ehli kitaba demektir. Adem'in iki oğlunun, yani insanlığın babasının iki oğlu olan Kabil ve Habil'in haberini gerçek olarak anlat ey Habibim. Onların haberini hakka ve gerçeğe uygun olarak oku, anlat ehli kitaba. Alimlerin bildirdiğine göre Hazreti Havva'nın her doğumda biri erkek biri kız olmak üzere iki çocuğu olurdu. Fakat bunların içinde Şis isimli olanı istisnaydı, zira onu Havva annemiz tek olarak dünyaya getirmişti. Hazreti Havva ilk doğumunda Kabil ve onun kız kardeşi Aklima'yı dünyaya getirmişti. Daha sonraki doğumunda Habil ve kız kardeşi Lebuda'yı dünyaya getirdi. Onlar ergenlik çağına ulaşınca Allah Adem Aleyhisselam'a onlardan önce doğan erkekle sonra doğan kızı, sonra doğan erkekle de önce doğan kızı evlendirmesini emretti. Kabil'in ikizi olan kız daha güzel olduğu için Habil'i kıskanıp ona öfkelendi. Bu şekilde evlenme takdirinin Allah'tan değil de Adem Aleyhisselam'dan olduğunu iddia etti. Babaları ise Allah'a bir kurban sunmalarını, hangisinin kurbanı kabul edilirse onun güzel olan kızla evleneceğini söyledi. Bunu yaptılar, gökten bir ateş Habil'in kurbanının üzerine düşüp onu yakıp yedi. Kabil'in kurbanına dokunmadı. Bunun üzerine Kabil'in hasedi, öfkesi arttı ve yapacağını yaptı. Ayet-i kerimede geçen "hani birer kurban sunmuşlardı da" ifadesinde geçen kurban kelimesini müellifimiz şöyle açıklıyor. Kurban, kendisiyle Allah Teala'ya yaklaşılan, kesilen hayvan ve verilen sadakadır. Kurban kelimesi aslen mastar olduğu için ayette tekil olarak getirilmiştir. Cümlenin takdiri şöyledir: hani her biri bir kurban sunmuştu. Birisinden kabul edilmiş ifadesi Habil'i işaret etmektedir. Habil hayvancılıkla uğraşan biriydi. Allah için fedakarlıkta bulunulması istenen yere semiz bir deve veya koç süt ve yağ koydu. Gökten beyaz, dumanı olmayan bir ateş indi ve o ateş Adem Aleyhisselam'ın duasından sonra onu tüketti, yok etti. Takdim edilen bu kurbanlar gökten ateşin inip onları yakmasıyla kabul edilmiş oldu. Şayet makbul olmazsa gökten ateş inmez ve onları kuşlarla
yırtıcı hayvanlar yerdi. Denilmiştir ki o zaman bu kurbanı verecek fakir bulunmadığından Allah'a yaklaştırıcı bir şey olarak zikredilen ateşin inmesi ve onları yemesi kabul edildiğinin alametiydi. Said bin Cübeyr ve başkalarından rivayete göre gökten bir ateş düşerek Habil'in kurbanını aldı ve onu kaldırarak götürüp cennete yerleştirdi. Hazreti İsmail'e karşılık fidye olarak gönderilinceye kadar bu kurbanlık orada otlatıldı. Ayette geçen diğerinden ise kabul edilmemişti ifadesinde Kabil'e işaret vardır. Kabil çiftçilikle uğraşmaktaydı. Yanındaki en değersiz buğdaydan Allah'a takdim etti. Ateş ise onların üzerine hiç düşmedi. Çünkü o Allah'ın hükmüne kızmış, kurbanında samimi niyetli olmamış ve yanındaki en değersiz şeyi takdim etme yoluna gitmişti. Daha sonra iki kardeş kurbanlarını takdim ettikleri dağdan aşağı indiler. Kabil kurbanının reddedilmesine çok kızmış ve Adem aleyhisselam Beytullah'ı ziyaret için Mekke'ye gidinceye kadar içindeki kini gizlemişti. Adem aleyhisselam ayrılınca Kabil hayvanlarının arasında olan Habil'in yanına geldi. Kardeşine "Andolsun seni öldüreceğim," dedi. Habil "Niçin?" diye sordu. Şöyle cevap verdi: "Çünkü Allah senin kurbanını kabul etti, benimkini reddetti. Sen benim güzel kardeşimle evleniyorsun, ben ise senin çirkin kardeşinle. İnsanlar senin benden daha hayırlı olduğunu söyleyecek ve senin çocuğun da benim çocuğuma karşı gururlanacak." Bunun üzerine kurbanı kabul edilen Habil, "Benim günahım ne bunda? Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder, başkalarından değil," dedi. Ayet-i Kerime'de geçen takva kelimesini müellifimiz şu ifadelerle açıklığa kavuşturuyor. Takva, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Takva işte buradadır," diyerek kalbini gösterdiği üzere kalbin sıfatlarındandır. Takvanın hakikati, amel eden insanın yaptığı taatlerde nefsinin kusur işlemesinden korkması, bu taatleri Allah'ın rızasını talep dışında bir maksatla yapmaktan ve bu taatlerde Allah'tan başkasını ortak kılmaktan çok sakınmasıdır. Müellifimiz 28. ayeti kerimeye geçiyor. Rabbimiz Teala bu ayette Habil'in dilinden şu sözleri aktarıyor bize. Bismillahirrahmanirrahim. Habil dedi ki, "Andolsun ki sen öldürmek için bana elini uzatsan bile, ben sana seni öldürmek için el uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım." Demek istedi ki Habil, "Andolsun ki sen öldürmek maksadıyla elini bana uzatsan bile, ben sana öldürmek için el uzatacak değilim. Yani vallahi eğer sen beni tehdit ettiğin gibi bana elini uzatıp da beni öldürmeye teşebbüs eder de buna kalkışırsan, ben hiçbir zaman buna karşılık vermeyeceğim," dedi ve sebep olarak şunu gösterdi: "Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım." Denildiğine göre Habil aslında Kabil'den daha kuvvetliydi. Ama öldürmekten sakınıp Allah'tan korktuğu için ona teslim oldu. Çünkü nefsini müdafaa için karşısındakini öldürmek o zaman mübah değildi. Ve ardından gelen 29. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Habil dedi ki, "Ben istiyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur." Bu, Habil'in Kabil'e karşı koymaktan imtina etmesinin, çekinmesinin diğer bir sebebidir. Önceki ayette belirtilen sebep,
katilden öncesine, bu ise sonrasına aittir. Ancak bu sebeplerden her biri tek başına yeterli olduğuna dikkat çekmek amacıyla birbirlerine atfedilmemiştir. Ayrı ayetlerde gelmiştir. Mana şöyledir diyor müellifimiz. Ben sana karşı koymaktan kaçınıp sana teslim olmakla, sana el uzatmış olmam durumunda yükleneceğim günah ile senin kendi günahını yüklenmeni istiyorum. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirine küfredenlerin söylediklerinin günahı mazlum olan haddi aşmadıkça başlayanadır. Yani ilk başlayan hem kendi sövdüğünün günahını hem de karşısındakinin de sövmesine sebep olduğu için onun günahını yüklenir. Yani iki günaha da bulaşan ve onu taşıyan kişi olasın diye demektir. Habil'in bu sözden maksadı, kardeşinin günaha bulaşmasını istemek değil, kendisinin günaha bulaşmak istemediğini ifadedir. Ahirette cehennemliklerden olasın, zalimlerin yani Allah Teala'nın hükmünü kabul etmeyenlerin cezası işte budur. Ve ardından gelen 30. ayette kıymetli dinleyenlerim şöyle buyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Bu yüzden de hüsrana uğrayanlardan oldu. Ayet-i kerimede geçen فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخ۪يهِ Nihayet nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ifadesi, kardeşinin öldürülmesini kolaylaştırdı, önemsiz ve basit bir şeymiş gibi gösterdi. Bu sözün takdiri şöyledir diyor müellifimiz. Nefsi ona kardeşinin öldürülmesini kolay, zahmetsiz ve mesuliyetsiz bir iş olarak tasvir etti. Fakat bir kimsenin haksız yere bir insanı öldürmesi, özellikle de bu kardeşi olursa, insan bunu düşündüğü takdirde yaptığı şeyin ne kadar menfur, şeriat ve akıl dairesinden uzak olduğunu ve kesinlikle itaat ve inkiyattan uzak bulunduğunu görebilir. Nefsi emmare yırtıcı öfke kuvvetini kullandığı zaman bu fiil ona çok basit gelir. Sanki kendisine asi bir güç iken nefsi onu itaatkar bir kuvvet haline dönüştürür. Ve ayet-i kerimede şöyle bildiriliyor. فَقَتَلَهُ ve onu öldürdü. Denildiğine göre Kabil, Habil'i nasıl öldüreceğini bilemedi. İblis ona görünerek bir kuş veya bir yılanı alıp başını bir taşın üzerine koyduktan sonra diğer bir taşla kafasını ezdi. Kabil de ona bakarak nasıl yapılacağını öğrendi. Kaynaklarda aktarıldığına göre koyunları otlarken Habil uyumaktaydı. İşte bu esnada kardeşi Kabil ona bir hile yaptı. Bu hadise Sevir veya Hira yahut da Basra'da en büyük mescidin bulunduğu yerde meydana geldi. Habil öldürüldüğünde 20 yaşındaydı. Ayet-i kerimede geçen bu yüzden de hüsrana uğrayanlardan oldu ifadesi Kabil'in dinini ve dünyasını kaybettiğini ifade etmektedir. İbni Abbas radıyallahu anhuma der ki, onun dünyası da ahireti de ziyana uğradı. Dünyasının ziyana uğraması, ebeveynini üzüp kıyamete kadar yerilen bir kişi olmasıdır. Ahiretinin ziyana uğraması ise karşılaşacağı büyük cezadır. 31. ayet-i kerime ile anlatılanlar devam ediyor aziz dinleyenlerim. Rabbimiz Teala buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Derken Allah kardeşinin cesedini
nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Katil kardeş, yazıklar olsun bana. Şu karga kadar da olamadım ki kardeşimin cesedini gömeyim, dedi ve yaptığına pişman olanlardan oldu. Ayet-i Kerime'yi müellifimiz şu sözlerle tefsir ediyor. Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Çünkü cesedin görülen yerde bırakılması çok çirkin bir durumdur. Rivayet edildiğine göre Kabil, Habil'i öldürdüğü zaman önce onu ağaçsız boş bir araziye bıraktı. Onu ne yapacağını bilemedi. Çünkü o yeryüzünde ölen ilk insandı. Onu yırtıcı hayvanların yemesinden korktu ve bir torba içinde sırtında 40 gün taşıdı. Cesedi bozulmaya başlayınca kuşlarla yırtıcı hayvanlar, o ne zaman Habil'i sırtından bırakacak da onu yiyeceğiz diye bekleyerek etrafında dolaşıyorlardı. Allah iki karga gönderdi. Onlar birbiriyle dövüştüler ve biri diğerini öldürdü. Diğer kargayı öldüren ona gagası ve ayaklarıyla bir çukur kazarak oraya attı ve üzerini örttü. Kabil de onları seyrediyordu. Bu esnada yazıklar olsun bana, dedi. Bu ifade sızlanma ve hüzünlenme cümlesidir. Manası şöyledir: ey benim kederim, hüznüm, neredesin? Gel, şimdi senin vaktindir. Şu karga kadar olup kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim, dedi. Yani yazıklar olsun bana. Ben bir karga kadar olamadım ve kardeşimi gömmekten aciz mi kaldım, demektir. Ve yaptığına pişman olanlardan oldu. Yani kardeşini öldürdüğüne pişman oldu. Çünkü yaptığı işte şaşkınlık içinde kaldı. Onu uzun müddet sırtında taşıdı ve diğer şeyleri yapmak zorunda kaldı. Onun pişmanlığı işlediği günahtan dolayı, Allah korkusundan değil de yukarıda sayılan sebeplerden olunca bu pişmanlık tevbe sayılmadı ve ona bir fayda kazandırmadı. Mukatil isimli alim şöyle demiştir: bu hadiseden önce yırtıcı hayvanlar, kuşlar ve vahşi hayvanlar insanlarla bir arada yaşıyordu. Fakat Kabil, Habil'i öldürünce kaçar oldular. Kuşlar havada, vahşi hayvanlar karada ve yırtıcı hayvanlar da ormanda yaşar hale geldiler. Ağaçlar dikenlendi, yemeklerin tadı değişti, meyveler ekşi hale geldiler. Su acılaştı ve yeryüzü tozlandı. Adem aleyhisselam da dünyada bir şeyler oldu, dedi. Geldi ki bir de ne görsün? Kabil Habil'i öldürmüş. Kabil'in daha önce beyaz olan teninin siyahlaşmış olduğunu gördü. Ona kardeşini sordu. O da ben onun vekili değilim, diye cevap verdi. Adem aleyhisselam, hayır, bilakis sen onu öldürdün. Bu yüzden senin tenin siyahlaşmış, diye cevap verdi. Adem aleyhisselam, çocuğunun ölümünden sonra 100 yıl hiç gülmeden hüzün içinde yaşadı. Şöyle demeye başladı ki, o şiir söyleyenlerin ilkidir yeryüzünde. Beldeler üzerindekilerle beraber değişti. Yeryüzü tozlanıp çirkinleşti. Her şeyin rengi ve tadı değişti. Parlak yüzün neşesi azaldı. Enes radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salı gününden soruldu. Buyurdu ki, o kan günüdür. O günde Havva hayız görmüştür. Yine o günde Adem'in oğlu kardeşini öldürmüştür. Bu hadisi şerifi kıymetli dinleyenlerim, Ebu Davud eserinde
yine Münavi isimli alim Feyzül Kadir adlı eserlerinde zikretmektedirler. Müellifimiz sözlerine devam ediyor. Adem aleyhisselam 130 sene yaşadıktan ve Habil'in öldürülmesinden 5 sene sonra Havva annemiz Şiis aleyhisselamı dünyaya getirdi. Şiis Allah'ın bağışı demektir. Yani o Habil'in yerine geldi. Allah Teala Şiis aleyhisselama gece ve gündüz saatlerini, her saatte mahlukatın kendisine ibadet ettiğini bildirdi ve ona 50 sayfa indirdi. Bu suretle o Adem aleyhisselamın vasisi ve onun veliahtı oldu. Mücahit isimli alimin bildirdiğine göre Kabil'in iki ayağından biri uyluğuna ve diğeri bacağına bağlanarak o günden kıyamete kadar bağlı kalacak. Yine yüzü de güneşe dönük olacak. Öyle ki yazın onun tepesinde ateş kütlesi, kışında kar kütlesi eksik olmayacak. Kabil Adem'in çocuklarından Allah'a isyan eden ilk kişidir. Yine o cehenneme atılan ilk kişi olacak. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Haksız yere öldürülen hiçbir can yok ki onun kanından Adem'in ilk oğluna da bir pay olmasın. Çünkü Kabil öldürme adetini başlatan ilk kişidir yeryüzünde. Kabil Ye'cuc ve Me'cuc'un da babasıdır. Onlar şerli bir babadan çoğalan şerli çocuklardır. Tarih kitaplarında anlatıldığına göre Kabil Yemen civarına gidince çocukları orada çoğalıp türediler. Adem aleyhisselamın diğer oğullarıyla savaşmaya başladılar. Mihlail bin Kinan bin Enuş bin Şiz zamanına kadar dağlarda, mağaralarda ve sık ormanlarda oturuyorlardı. Bu sebepten Mihlail onları yeryüzünün değişik yerlerine dağıttı, kendisi de Babil'e yerleşti. Keyumirs onun küçük kardeşiydi. O yeryüzündeki sultanların ilkidir. Onlar yeni şehirler ve kaleler yaptırmaya koyuldular. Aralarındaki harp ahir zamana kadar devam ede gelmiştir. Şunu bil ki dünyadan bulanıklık ve keder kalkmaz. Ancak ehlullahın kalplerinden kalkar. Su ve ateşin asla kalkmadığı gibi. Ancak İbrahim aleyhisselamda olduğu gibi ateşin yakma özelliği, Musa aleyhisselamda olduğu gibi suyun boğma özelliği bazıları için kalkar. Dünya bu şekilde devam eder, razı olup sabredene ne mutlu. Hafız der ki, bu çemenlikte dikensiz gülü kimse dermedi. Evet, Mustafa'nın kandili Ebu Leheb'in kıvılcımıyla yanmaktadır. Kederden şikayet etme. Çünkü talep yolunda zahmet çekmeyen kimse rahata ermedi. Maide suresinin 32. ayetinden sözlerimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu yüzdendir ki İsrail oğullarına şöyle yazmıştık. Kim bir cana kıyarsa veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir canı öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim de bir canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Andolsun peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler. Bu ayetle Habil ve Kabil kıssasının anlatılmasının gayesi olan İsrail oğullarının diğer bazı cinayetleri ve günahlarının beyan edilmesine başlanmaktadır. Ayet-i kerimede işte bu yüzdendir ki hüsrana uğrayanlardan oldu ifadesi Maide suresinin 30. ayetinde belirtildiği üzere düşmanlıkla öldürülmek dünyevi ve dini
tüm faziletlerin ve uhrevi saadetlerin kaybına sebep olacak bütün fenalıkları içermektedir. Aynı şekilde pişman olanlardan oldu. Maide suresinin yine 30. ayetinde özetle ifade edilen asla karşı konulamayacak pişmanlık ve zararlara sebep olacak tüm iptilaları, musibetleri şamildir. İşte bunun için İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Yani onlara Tevrat'ta hüküm vererek şöyle dedik. Kim bir cana kıyarsa veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın, yani kısas gerektirecek şekilde birini öldürmek veya yol kesmek gibi kanının akıtılmasını gerektiren bir suç işlemeyen bir canı öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Yani o kimse insan kanının hürmetini, yani saygınlığını çiğnediği, öldürmeyi gelenek haline getirdiği ve insanları buna cesaretlendirdiği için veya bir kimsenin öldürülmesiyle herkesin öldürülmesi Allah'ın gazabını ve büyük azabı celbetme bakımından eşit olduğu için sanki bütün insanları öldürmüş gibi sayılmaktadır. Her kim de bir canı kurtarırsa, yani kim affetmek ve ölümüne mani olmak suretiyle bir başkasını ölümden veya ölüme sebep olacak şeylerden birinden kurtarır da hayatta kalmasına vesile olursa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Sanki bunu bütün insanlar için yapmış gibi olur demektir. Buradaki teşbihten maksat, haksız yere öldürmenin büyük bir günah olduğunu mübalağa ile açıklamak ve ondan sakınmaya teşvik etmektir. Ayet-i kerimede andolsun peygamberlerimiz onlara, yani ehli kitaba apaçık deliller getirdiler. Yani andolsun gönderdiğimiz elçilerimiz ehli kitaba farz kıldıklarımızı açıklamak üzere onlara uymalarının gereğini tekit ve onlara riayetin vacipliğini teyit ederek apaçık delillerle geldiler. Ama bundan sonra da, yani bu kitapların ve elçilerin peş peşe gönderilerek dinin tekidinden ve ard arda ahdin yenilenmesinden sonra onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler. Yani hiç aldırış etmeden öldürmeye ve hiç umursamadan itidal sınırından uzaklaşmaya devam etmektedirler. Müellifimiz diyor ki, Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmektedir. Bil ki kendisinde Allah Teala'ya işaret bulunan her şey Allah tarafından sana gönderilmiş bir elçidir. O elçinin beraberinde apaçık bir delil ve seni Allah'a çağıran zahir bir mucize vardır. Bu delilleri müşahede eden, delilleri gördükten sonra beyinelere, yani onların inceliklerine de vakıf olanların çoğu yine de yeryüzünde aşırı giderler. Yani Allah'ın emirlerine ve nehilerine muhalefet ederek beşeriyet arzında şeriat ve tarikat sınırını aşarak aşırıya giderler. Şunu da bil ki ehli gaflet delilleri apaçık görürler ama işin hakikatinden gafildirler. Sanki onların gözleri yoktur. Çünkü has meclislere girmeye layık olmadıkları için hakkın gayreti onları hakikati görmekten men eder. Kainatın zerrelerinden her biri, her ne kadar hakikatte hak ile ve onun nuru ile ayakta kalıyorsa da, dünya bir hayalden ibarettir. Şu kadar var ki salik hakka varabilmek için bu yollardan geçmeye muhtaçtır. Mesnevi de şöyle denilmiştir. Suretle kaim olan bu dünya hakkında peygamber uyuyanın gördüğü bir rüya dedi. Sen bu sözü taklit yoluyla kabul ettin.
Salikler bunu rivayet edilmeden de gözleriyle gördüler. Sen gündüz de uykudasın. Bu uyku değil deme. Gölge fer'idir. Asıl ise ancak mehtaptan ibaret. Ey yiğit, bil ki uykun da uyanıklığın da uyuyan adamın rüya içinde rüya görmesine benzer. Bu adam kendisini uyuyorum sanır ama bilmez ki kendisi ikinci uykudadır. Bu uykudan hakiki uyanış ancak gerçek mükaşefe erbabına ve aşikare müşahede ehline nasip olur. Allah'ım bize bu makamdan bol bol ihsan et diye dua ile bitiriyor sözlerini müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Kaddesallahu Sirrehul Ali Hazretleri. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Mevlamızın ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle tekrar buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.

Hayyün, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne dünya ne de ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi. İşte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim. Kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim. Çok cürümler işledim. Ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla, ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim.

0: Yol kendini açınca.
1: Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: 40 hadisi şerif.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cibril devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu. Hatta zannettim ki Cibril komşuyu varis kılacak. Komşuyu gözetmek ve onu korumak imanın kemalindendir. Komşuya vasiyet demek, ona güç miktarınca iyilik etmek, hediye vermek, güler yüz göstermek, selam vermek, halini sorup araştırmak, muhtaç olduğu şeylerde ona yardımcı olmak ve ona eziyet verecek maddi ve manevi işlerden sakınmak demektir. Komşu hakkını gözetlemek üzerinde Cibril o kadar önemli durdu ki, Peygamber Efendimiz aleyhisselam, komşunun aynen yakın akrabalar gibi insana malında ortak olacakları zannında bulunmuşlardır. Komşu kim olursa olsun ve hangi halde bulunursa bulunsun, ona takat miktarı iyilik ve ihsan etmek lazımdır.
0: Kırk hadisi şerif.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin. Her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan Afü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af. Yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey yüceler yücesi Allah'ım! Kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifade eden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

0: 40 hadisi şerif.
1: İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu: Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavide diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir. Yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzettin İbni Selam şöyle diyor: Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir: ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor: Hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi beraberce çocuklarının yanına varsalar, çocuk baba için ayağa kalkar ve ondan bir şey istedikleri vakit önce annesine verir. Ana babadan yalnız birine yetecek kadar bir nafaka çocukta bulunmuş olsa, anne babaya tercih edilir. Çünkü anne çocuk için çok zahmet çekmiştir. Ona karşı şefkati fazladır. Onu taşımış ve emzirmiştir. Hastalığında ve sağlığında onun hizmetini yapmış, kir ve pasını temizlemiş ve terbiyesinde bulunmuştur.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa, bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandırmayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsnan hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurundayız, sana dua

altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: En yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut ayeti nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp şöyle çağırdı: Ey Kâb ibn-i Lu'ey oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Haşim oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdülmuttalip oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, canını ateşten kurtar. Çünkü ben senin için Allah'tan bir şeye sahip değilim. Ancak size akrabalığım var. Ondan dolayı size iyilik ederim. Dünyada ihsanda bulunurum. Hadis-i şerifte geçen Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifte yüksekçe bir yer olan Safa'ya gitti ve uzak ve yakın bütün akrabaları, kabile ve soydaşları etrafına topladı ve onlara bu hadis-i şerifte geçen hitabeyi irat buyurdu. İçlerinden Ebu Leheb çağrıya karşı çıkıp, ''Bizi bunun için mi buraya çağırdın, helak olası?'' diye hakarette bulundu. Bunun üzerine Ebu Leheb hakkında Tebbet suresi nazil oldu ve onun helak olmuş cehennemliklerden bulunduğunu Cenab-ı Hak haber verdi. Hadis-i şeriften iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, Allah'a ve Resulüne iman etmedikçe, mümin olmadıkça akrabalık ve yakınlık fayda vermez. İkincisi, akraba ve yakınlardan mümin ve kafir bulunanlara iyilik ve ihsan edilir, onlara öğüt verilir. Bu, dünyada yapılacak bir hizmettir.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
3: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Erdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, senin kudretinin sonsuz, rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor, yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz. Allah'ım, bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

0: 40 hadisi şerif.
1: Enes İbni Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse sıla-i rahim yapsın. Hadis-i şeriften anlaşılıyor ki sıla-i rahim vazifesini yerine getirmekte iki semere vardır. 1. Rızkın genişlemesi ve bol olması. 2. Ömrün uzaması. Rızkın genişlemesi, akrabaya yapılan iyilik ve ihsan karşılığında Allah Teala'nın rahmet ve ihsanını vaat buyurmasına dair geçen hadis-i şerifler mealinden anlaşılmaktadır. Dilediği kimselere hesapsız rızık ve bereket verir. Ömrün uzaması üzerinde çeşitli izahlar yapılmıştır. Bunların bir kısmı şöyle hülasa edilir. Hadis-i şerifte sıla yapanın eseri geciktirilir ifadesi vardır. Eser, insanın yerde yürürken bırakmış olduğu ize denir. Bir kimsenin izinin uzatılması, hayatta kalması ve ömrünün devam etmesi olur. Ecelin bir ismi de eserdir. Çünkü ecel, ömrün arkasından gider ve onu takip eder. Bu bakımdan eserin, yani ecelin gecikmesi, yine ömrün uzaması demek olur. Yahut geriye iyi ve salih bir nesil bırakır da, kendisine ölümünden sonra dua ederler. Arkasından hayırla yad edilir. Eserin geciktirilmesi, adamın akıl ve anlayışının devam etmesi, bozulmaması anlamını da ifade eder. Yaşayışta bereketlilik olur. Ecel, Allah'ın ilminde malum ve değişmez bir hal olduğuna göre, gerçek manada bunun uzaması, ölüm işiyle görevlendirilen meleğin ilmine nispetledir. Mesela, bir insan için, eğer sıla-i rahim yapmazsa ömrü 60 senedir. Sıla yaparsa 70 senedir şeklinde meleğin bilmesi halinde ömründe uzama olmuş oluyor. Fakat Allah Teala o insanın sıla yapıp yapmayacağını ezelden bildiğinden onun katında değişen bir şey olmuyor. Netice itibariyle sıla-i rahmin rızıkta genişliğe ve ömürde berekete vesile olması vardır.
0: Hadis-i Şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl. Yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın aktardığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey ezel ve ebed sultanı Allah'ım! Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin, fena ve ademden münezzehsin. Nihayette bütün varlık fena bulacak ve yine bir tek sen kalacaksın. Zahir sensin, senden daha vazih, ayan beyan bir hakikat yoktur. Her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde, kainat ve hadiselerin biricik merci batın da yine sensin. Allah'ım, sana yeryüzündeki kum taneleri adedince şükrediyor ve salih kullarına olduğu gibi bana da rahmetinle muamelede bulunmanı diliyorum. Peygamber Efendimiz hürmetine, Ehli Beyti ve ashabı hürmetine, ne olur bizden evvel binlercesinin bu kabil dileklerine icabet ettiğin gibi bize de lütfundan kapılar arala ve başımıza sağanak sağanak ihsanlar yağdır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âl ve ashabına salat ve selam ediyor. Bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle Allah'ım.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

İbni Cüreyç radıyallahu anh şöyle dedi. Ebu Zübeyr'in Cabir bin Abdullah'tan işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Müslim, İman 134.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret.

kudret sahibi, ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim, Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun, ırmaklar senin hasretinden böyle çağlar, deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep

beni kendine dost seçinceye kadar yaşa ve aşkınla yandığın bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: Rabbim. Ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını

Rahim. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Allah'ım, sen bize bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Bize iman verdin, hidayet verdin, rızık verdin. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bizlere dua etme lütfunu veren Rabbim. Sen ki kalpler iki parmağımın arasındadır buyuruyorsun. Kalplerimizi sırat-ı müstakim üzere sabit kıl. Rabbimiz, biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından bizleri haberdar ettin. Bizleri varlığa erdirdikten sonra sana layık kul, Habibine layık ümmet, Kur'an'a hadim millet eyle. Peygamberimiz Efendimiz'den öğrendiğimiz şekilde ellerimizi sana açıyoruz. İçimizi yalnız sana döküyor, kalplerimizde umutla engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz. Kullarım beni sana sorarlar. De ki ben onlara çok yakınım. Dua ettikleri zaman dualarına icabet ederim buyuruyorsun. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz, bizi kapından geri çevirme. Senden başka sığınak bilmiyor, senden başka Rab

0: Abdurrahman bin Af radıyallahu anh'tan rivayet edildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Ebu Davud, Zekat 45.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Selamünaleyküm. Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Hamdü senalar olsun. Yine buluştuk Nida'dan Gönülleri programında, Radyo Nida'da. Gerek güzel bursamızdan, gerek internet ve cep telefonu uygulaması üzerinden kimler bize kulak veriyorsa, her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Değerli kardeşlerim, gerçekten garip bir zamandayız. Birçok şeyi kaybettiğimiz gibi maalesef artık güven de neredeyse kalmadı gibi. Öyle ki her sene yeni yeni güvenlik sistemleri icat ediliyor. Onlarca kilit sistemine sahip çelik kapılar, her yerde güvenlik kameraları ve sadece durum maddi güvenlikten ibaret değil, ikili ilişkilerde de insanlar birbirlerine artık güvenemiyorlar. Koca koca binalar inşa ediyoruz, gökdelenler, her yerde uzun uzun binalar, gösterişli yerler ama bunlardan daha önemli olan bir güven inşasıdır. İnsanların gönlünde güven kazanabilmektir. Ne birine borç verirken o borcu alabileceğimize inanıyor, ne ortaklık yapılırken ortaklarımıza güvenebiliyor, hatta kardeşler arasında da güvenin yer ile yeksan olduğunu üzülerek görüyoruz. Karı koca arasında, baba anne evlatları arasında, akrabalar arasında, iş arkadaşları ve komşulukta güven neredeyse kalmamış durumda. Halbuki biz böyle değildik. Büyüklerimizden hep duyduk. Tarihte hep okuduk. Nasıldık biz? Aramızda evet, illaki güven vermeyen insanlar, emaneti zayi edenler olacaktı ve onlar arada amiyane tabirle sırıtırdı. Hatta çok güzel bir söz var ya, beş parmağın beşi bir değildir diye. Evet, insan hata yapar, arada şunlar bunlar çıkar denirdi. Ama şimdi tam tersine, insanlar arasında güvenilir birisini bulmak, yerde altın bulmakla belki de eşdeğer oldu. Şimdi güvenilir insanlar arıyoruz. Bakın nereden nereye geldik. Arada çıkan güvensiz bir insan olursa, o da bana veya kızıma veya tanıdıklarıma neyse denk gelirse diye dikkat ediyorduk. Şimdi güvenilir insanı arıyoruz. Diyelim ki bir yerde bir işimiz var. Emanet edeceğiz bir şeyi. Güvenilir birisini arıyoruz. Sorup soruşturuyoruz. Ya şurada, şu muhitte veya şu tarafta güvenilir birisi var mı diye. Bir ihtiyacınız var, tamiratınız var, bir ustaya ihtiyacınız var. Güvenilir birisini bulmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta bu. Hatta öyle garip bir zamanda yaşıyoruz ki, düzgün insanlar, işini iyi yapanlar, alın teri dökenler, hile hurdaya bulaşmayanlar, rüşvetle, haksızlıkla işi olmayanlar artık acayip görünüyor. Hatta enayi olarak görünüyor. Hatta ve hatta haberlere konu oluyor. Efendim şu memlekette altın dolu poşeti bulan şu işçi hırsızlık yapmadan o altınları emniyete götürdü. Veya şu esnaf şöyle bir hata yaptı ama dürüstçe hatasını itiraf etti, müşterisinden özür diledi. Şu kişi şu kişiye yardım etti gibi bunlar artık haberlere konu oluyor. Çünkü sıradan olaylar değil maalesef. Yani şöyle söyleyebiliriz, bugün sözünde duran, emanete hıyanetlik etmeyen, işini dürüst yapan, haramdan sanki yılandan korkar gibi korkarak kaçan insanlar bu asrın evliyası gibi oldu. Yani çürüdük ve çürümeye devam ediyoruz. Kardeşlerim, peki bir insanda bu eşiniz veya işte eş adayınız diyelim veya bir ortaklık yapacaksınız, birine güvenmeniz gerekiyor. Bunun işaretleri var mı? Şöyle sıralanmış eserlerde. Birincisi kardeşlerim,
dürüstlük ve açık sözlülük. Güven veren insanlar genelde gerçeği söylerler. Yani amiyane tabirle kıvırmazlar. Ne düşündüklerini açıkça ifade ederler. Eveleyip gevelemezler. Yalan söylemekten kaçınırlar ve samimi görünürler. İkincisi, güvenilir insanlar verdikleri sözü yerine getirirler. Şu saatte geleceğim inşallah veya bunu şu vakitte size bildireceğim, bu konuda size şu gün haber edeceğim, ne söz veriyorlarsa yerine getirirler. Davranışlarıyla da dilleriyle de uyumludur sözleri. Böyle olduğunda da o kişilerin güvenilir olduğunu tahmin edebilirsiniz. Üçüncüsü, sadakat ve destektir. Güvenilir insanlar sadece sizin iyi olduğunuz zamanlarda değil, zor zamanlarınızda da yanınızda olacaklarına dair bir inanç verirler size. Ve sizi kırmadan ama dürüstçe üzüleceğinizi bildiği halde yaptığınız yanlışı anlayacağınız şekilde size anlatır. Çünkü sizin dostunuzdur. Dördüncü özellik, sır tutmayı bilirler. Bir şey paylaştınız o kişiyle, onu ertesi gün medyada duymazsınız veya ayaklı medya dediğimiz konu komşu veya arkadaşlar arasında korurlar. Başkalarına sizin hatalarınızı, sırlarınızı ifşa etmezler. Mahremiyete saygı gösterirler. Ve beşincisi, hem saygılı olurlar size, adil olurlar. Bir yanlış yaptınız, bir hatanız oldu. Sizi sadece yermeden o hatanın ne olduğunu, neden kaynaklandığını sorar, peşin hükümlü olmazlar. Bunlar da en azından karşımızdaki insan güvenilir mi? Bunun belirtilerinden sayılmış. İnsanların kendi arasındaki güvensizlik, yani güven ve güvensizlik mevzusu ayrı, insanın kendine güvenmesi, güvenilir bir insan olması, emanet mevzusuyla çok ama çok yakın. Çünkü bütün nimetlerin emanet olması gibi birbirimize de emanetiz. Birazdan bunları işleyeceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde sahabileriyle konuşurken bir çöl gezgini, bedevi çıka geldi. Dedi ki, kıyamet ne zaman kopacak? O sırada Peygamberimiz aleyhisselam konuşuyordu. Bedevi, Peygamberimizin konuşmasının bitmesini beklemeden konuşuyor demek ki. Ama Peygamber Efendimiz de hiç sözünü kesmeden konuşmalarına devam ediyor. Artık hangi konuda konuşuyorsa o zaman. Bunun üzerine sahabilerden biri dedi ki, galiba Peygamberimiz o bedevinin sorusunu duydu fakat soruyu beğenmedi. Yani o yüzden cevap vermedi. Bir başkası da hayır dedi. Bana kalırsa Peygamber Efendimiz aleyhisselam soruyu duymadı. Yani o yüzden konuşmasına devam ediyor. Nihayet Peygamberimiz aleyhisselam konuşmalarını bitirince kıyamet hakkında az önce soru soran nerede buyurdu. O bedevi buradayım ya Resulallah deyince şöyle cevap verdi. Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle. Kıyameti sormuştu ya, bu cevabı aldı. Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle. Hepimizin merak ettiği gibi o bedevi de sordu. Emanet nasıl zayi olacak? Ve şu cevabı buyurdular. Emanet ehil olmayan kimseye verildiği zaman kıyameti bekle. Güven dendiği zaman, demiştik ya birbiriyle bağlantılı bir konu diye, emanetin ehil olmayan kimseye verilmesi, yani bir insanın bilgiye, tecrübeye, o işe layık mı değil mi, bunlara değer vermeyip şunun tanıdığı, bunun akrabası veya beceriksiz olsa da bu işin hakkını veremeyecek olsa da
En azından dediklerimizi yapar veya şu menfaatimiz var, o yüzden bu emaneti ona verelim anlamına geliyor. İşi bilmeyen, o işin ehli olmayan insanlara bırakmak. Bu sefer ne oluyor? Onlar da üstlendikleri vazifeleri yapmaları gerektiği gibi yerine getiremiyorlar. Hem menfaatleri peşinde koşuyorlar, hem bir sürü haksızlıklar yapıyorlar ve kısa sürede o kişilere ne iş veriyorsanız o işin düzeni, bereketi alt üst oluyor. O yüzden bu konu toplumumuzun ve insanların tamamına önemli dersler veriyor. Aman dikkat! Yani bir insanın hayatını birleştirirken birbirlerini emanet olarak verdiklerini düşünün. Sadece şu kadar borç, bu kadar altın verdim değil, namus emanet, sıhhat emanet, yeme içme tüm nimetler emanet. Bir şoförsünüz, uçak kullanıyorsunuz, kaptansanız, gemi neyse, yolcularınız emanet, kendi hayatınız, sağlığınız emanet gibi gibi gibi. Emanet, Arapçada emn kökünden geliyor. Ne demek bu? Korku ve endişeden kafasının rahat olması, emin olması. Peki bir şeyi biz nasıl anlıyorduk hatırlayın? Anlamamız gereken şeyin zıddıyla anlıyorduk. Uzunu anlatmak için kısayı bilmemiz lazım. Gece dediğimizde gündüzü de bilmiş oluyoruz. Peki emaneti nasıl anlarız? Hıyanetle. Evet, hıyanetin zıt anlamlısı. Ayrıca çoğumuzun kullandığı şekilde, anladığı şekilde diyelim, bir insana bir şeyler bıraktık, daha sonra almak üzere, yani geçici olarak bir şey bıraktık, ona da emanet diyoruz. Halk arasında böyle yaygın bir tabir var ama emanet kelimesi birbirinden farklı anlamlarda. Kur'an-ı Kerim'de de bununla ilgili örnekler var. Şunu unutmayalım, bir insanın gerek Allah Teala'ya, gerek sorumlu olduğu ailesine, gerek içinde bulunduğu, yaşadığı topluma ve tüm insanlığa karşı görevleri, sorumlulukları var. Bu aynen az önce bahsettik ya, bir eşyayı bıraktık emanet olarak, tüm bunlar da zaten dünyada geçici bir yer değil mi? Ahiret yolcusu muyuz? Evet. İşte geçici bir süre bizim yanımızda bırakılan eşyaya benzer. Tüm insanların ve Allah Teala'nın bizim üzerimizdeki hakkı emanettir. Bir cümleyle özetleyelim derseniz, bir insanın sorumluluklarıdır emanet. Hatta bu konu öyle önemli bir mevzu ki kardeşlerim, bildiğiniz gibi dinimizi yaşamak ve bize anlatmak, örnek olmak için peygamberler gelmiştir. Hepsine selam olsun. Peygamberlerde bulunması gereken bizden farklı özellikler var biliyoruz ve onların özelliklerinin en başlarında emanet geliyor. Bu da şu konuştuğumuz konunun aslında ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Bu özellik peygamberlerin her yönüyle güvenilir olduklarını ifade eder. Zaten böyle olması gerekmez mi? Yani insanların güvenmediği bir kimse peygamber olarak görevlendirilebilir mi? Bu düşünülebilir mi? Örnek olabilir mi? Değil mi? Çünkü peygamberler Allah Teala ile kulları arasında bir elçi. Zaten güvenilir olmasalar insanlar onların söylediklerine inanır veya güvenirler mi? Peygamberlerden bahsetmişken, peygamberlerin sonuncusu olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aklımıza gelmesin mi? İçinde doğup büyüdüğü o cahil toplum nereden nerelere geldi? Kendisini sevmedikleri halde, yani inanmadıkları için sevmiyor olmalarına, inat etmelerine rağmen, daha peygamberlik görevi gelmeden önce bile güvenilir diye tanıdılar. El-Emin. Düşünebiliyor musunuz ya? Düşmansınız, daha sonra peygamberliğini ilan edecek, Allah Teala'dan gelen kuralları, kaideleri bildirecek, daha önce aramızdaki en güvenilir, en emin kişi dedikleri zatı yalanlayacak ve ardından gitmeyecekler. Ama öyle olmasına rağmen
ne kadar düşmanlık etseler de o Mekke müşrikleri ne yaptılar? Kendisinin sözüne güvenmiyoruz veya şöyle bir yalan attı diyemediler. Bu çok ilginç, altı çizilmesi gereken bir nokta. Kendisine düşman olmaları yetmedi, suikast düzenlediler kendisine. Kendi aralarında konuştular hatırlarsanız. Ne yapalım, ortadan kaldırmamız lazım onu dediler. Ve bir gece vakti evine gidip kalabalık bir şekilde her aileden, kabileden neyse birkaç kişiyle beraber ortaklaşa bu hareketi yapalım. Başımıza bir şey gelecekse ortaklaşa kabul edelim dediler. Küçük akıllarınca başarılı olacaklardı ama Allah Teala kendisini uyardı ve hatırlayın hicret başlamış oldu. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim başka bir konu var. Emanet o kadar önemli ki o gece o baskına geldiklerinde ev boş değildi. Bakın Hazreti Ali radıyallahu anh orada kaldı. Peygamber Efendimiz aleyhisselam kendisine evde kalmasını istedi. Peki neden? Şuraya dikkat. Ne demiştik bakın, peygamber olmadan önce bile en güvenilir insan olduğu için insanlar kendilerinden bile daha fazla onun güvenilir olduğuna inanıyorlardı. Kıymetli eşyalarını, işte takılar, mücevherler neyse emaneten bırakıyorlardı bir yerden bir yere gidecekleri zaman. İşte Mekke'den Medine'ye hicret edildiği o gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki emanetlerin verilmesi için Hazreti Ali Efendimiz'i bıraktı radıyallahu anh. Sadece şu örnek bile emanete ne kadar önem verildiğini göstermiyor mu? Zaten böyle olmamış olsa halkın güveni kazanılabilir miydi? İnsanlar kısa sürede inançlarını, o zamana kadar dedelerinin dedelerinden gelen geleneklerini vesaire bırakıp onun etrafında toplanabilirler miydi? Ya, o yüzden kardeşim, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, şuralı, buralı, zengin, fakiri yok. Her insanın bir sorumluluğu var, güven vermesi gereken bir alanı var ve emanetleri var. Bundan kaçamayız. Bir hadis-i şerifte buyruluyor, hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlığınızdan sorumlusunuz. Ne demek bu? Bir ülkenin idarecisi en önemli sorumluluk içinde. Eyvah! Efendim bir yerin valisi, bir yerin kaymakamı, bir yerin sorumlusu, bir yerin belediye başkanı, bir mahallenin muhtarı vesaire vesaire ve kişi ailesinin sorumlusu. Bir yerde müdür, şef veya patron diyelim, çalışanlarından veya arkadaşlarından sorumlu. Kadın ve erkek sorumlu. Yani güven aslında bizim fıtratımızdan gelen bir şey ve birilerine güvenmek ihtiyacımız var. Bebeklik zamanlarımızdan geliyor bu. Bir şeylere güvenmek istiyoruz ve o güven sağlandığında daha düzgün bir karakter oturuyor. Sürekli yalanların söylendiği, kendisine sorumlulukların öğretilmediği, pohpohlandığı veya büyük baskı gören insanlar bundan etkilenebiliyor ilerleyen yaşlarında. Efendim, Kur'an-ı Kerim ve birçok hadis-i şerifte dinimizi nasıl anlıyoruz? Dinimiz sadece ibadetlerin yer aldığı, belli uygulamalar, belli kaidelerin insanlar tarafından uyulmasıyla yerine getirilecek bir inanç değil. Hayatın her alanında bize yol gösteren ve tabiri caizse bizi başıboş bırakmayan bir dinimiz var. Ne demek bu? Şöyle, ticaret yaparken de seni bazı şartlara, yükümlülüklere tabi tutuyor. Sorumlulukların var. Ben 5 vakit namaz kıldım, şu kadar hacca gittim, bu kadar yardım ettim insanlara, o yüzden istediğim şekilde ticaretimi yaparım. Hayır, ibadetlerin ayrı, sorumlulukların var. Ticarette böyle. Evlendin, evlilik kuralları var. Boşandın, nasıl boşanacağın kuralları var. Efendim, çocuğumu istediğim gibi yetiştiririm. Hayır,
dinin sana çocuğun yetiştirilme ve ona davranış şartlarını bağlıyor. Efendim hastayım, hastayken de mi kural var? Evet, hastayken o günün şartları neyse elinden geleni yapmak, tüm çarelere helal yollardan başvurmak ve isyan etmemek sorumluluğun var. Bakın, hayatın her alanında bizim güzel dinimiz, öyle tahrif edilmiş inanç sistemlerindeki gibi çorbada tuz olsun, bu da bizden olsun hesabı değil, belli bir sistem var, şaşmayan bir sistem var. Affedersiniz, yatak odasından tutun da bir tarlada hakkın ne olduğuna, devlet idarecisinin sorumluluğu ve yapması gerekenlerden, özür dilerim, tuvalet adabına, temizliğin nasıl olması gerektiğine kadar her şey bir sistem içinde. Yani suya, sabuna dokunulmamış tabiri caizse bir inanç değil dinimiz. Evet kardeşlerim, programımızın ilk dakikalarında dikkat ettiyseniz emanetin zayi olmasını dinlemiştik. Kıyametin ne zaman kopacağını öğrenmek isteyen kişiye daha önemli bir konuyu işaret ederek cevap buyurmuştu. Emanetin ehline verilmesi. Devlet işleri ehline verilmezse işler aksar. Toplumda huzursuzluk başlar, şikayet, kavga artar. Bir şirketin, bir kurumun insanlara nasıl davranacağını bilmeyen ve tutum ve davranışlarıyla liderlik edemeyecek bir insana verilmesi o kurum ve şirketleri batırır. Şu güzel dinimizi anlatmak üzere görevlendirilen veya kendisini bu göreve adamış bir kardeşimiz, kalp kırarak, bağırıp çağırarak veya hayatına dikkat etmeden, özen göstermeden, iyi bir örnek olmadan, ağzından çıkanlar, kendi hayatında uygulanmadan bunları yaptığında da dinden soğumalar başlıyor. Herkesin işin özü kendi alanında nasıl davranması, neler yapması veya yapmaması gerekiyorsa ona dikkat etmesi gerekiyor. Evlenmeden önce evlilikle ilgili şeyleri öğrenmek, bir iş yeri mi açacağız, onunla ilgili kaideleri öğrenmek, aramızda bir tartışma, bir şey olduğunda neye başvuracağız, ölçümüz nedir, onunla ilgili bilgileri edinmek durumundayız. Elbette ki aile kurarken de bu önemli. Kızım kime emanet olacak, oğlum kime emanet olacak, öyle ya, aynı yastığa baş koyacaklar, birbirlerine emanetler. Acaba birbirleri bu emanetleri sahiplenecek mi? Sabırlı olabilecekler mi? Zaman zaman şeytanın müdahalelerine karşı dik durabilecekler mi? Biz insan olarak, Rabbimizin en seçkin yaratığı olarak pek çok emanetler taşıyoruz. Hepsini saymaya elbette gücümüz yetmez. Her şey bir nimet, nimet de emanet. Bunlardan en önemlilerini şöyle bir sayalım. Üzerimizdeki emanetler neler? Hazır güvenden bahsederken ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz, çocuklarımızın şu asırda eğitilmesi her ne kadar zor olsa da elimizden geleni yapabiliyor muyuz? Her türlü zararlı akımlardan uzak tutabiliyor muyuz? Dinimizi, şu vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı iyi bir şekilde anlatabiliyor muyuz? En önemlisi, bu konularda anlattıklarımızı biz yaşayabiliyor muyuz? Yani oğlumuza şunu yapma, kızımıza şunu yap mesela dediğimizde, kızımız, oğlumuz bize, evet babam böyle bir insan, annem böyle bir insan ve bunu söylüyor mu diyor, yoksa ya kendisi yalan söylerken benim yalanıma niye kızıyor? Bana bu zamana kadar birçok söz vermişti. Bu sözleri yerine getirmedi. Çocukluk zamanlarımdan beri sırf beni susturmak veya istediklerini yapmam için hep söz verdiler ama sözlerinde durmadılar diyen bir kızın, oğlun varsa bir arabanın patinaj çekmesi gibi tekerlek dönüp duruyor ama bir metre ilerleyemiyorsun aile düzeninde. O açıdan biz ne kadar sözümüzün eriyiz, güvenilir bir insanız,
ona da bakmak lazım. Bugün cep telefonlarına bakın, mide bulanacak halde. Televizyonlar eskisi gibi rağbet görmese de olan programlarda zaten rezalet. Görevlerimizi olabildiğince yerine getirmek durumundayız. Şunu çok duyuyorum, ya ne yaparsan yap işte illaki şöyle oluyor böyle oluyor, tamam. Ama önemli nokta şurayı kaçırmaman, ne yaparsan yap. İstediğin kadar uğraş şöyle oluyor diyorsun ya, eğer şu sorunun cevabını verebiliyorsan, kardeşim sen oğlun kızın için cidden elinden geleni yaptın mı? İşte bu soruya evet diye cevap verebiliyorsan, artık yapman gereken evlatların için dua etmek, onlara tatlı tatlı, kırmadan, bağırıp çağırmadan doğruları hatırlatmak, davet etmek. Yapacak başka bir şeyin yok. Ama her şeyi yaptıysan, bozacının şahidi, şıracı derler ya, annesinden, babasından yalanları işiten, güvensiz bir ortamda büyüyen kişilerde bu sefer isyankar, asi gençler olabiliyor. Efendim, sağlığımız da bir emanettir. Sağlık olmadığı zaman, hadi ibadet edeceksin diyelim, başını kaldıramıyorsun. Miden rahatsız, bir sürü ilaç kullanıyorsun, oruç tutamıyorsun. Sağlık önemli. Sağlık olmadığı zaman görevlerini tam manasıyla yerine getiremiyorsun. Hatta çoluğuna, çocuğuna, eşine bakamıyorsun bile. Dolayısıyla dinimiz insan sağlığını da o emanetler arasında tutuyor ve şu hadisi hatırlatıyor. Ölümden önce hayatın, hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş vakitlerin, ihtiyarlıktan önce gençliğin, yoksulluktan önce zenginliğin kıymetini bil diye. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel buyurmuş. Sağlığımız yetmedi, malımız ve servetimiz de emanet. Nereden kazandık, nereye harcadık? Kazancımızın içinde başkalarının payı, hakkı var mıydı? Çünkü yine hadis-i şerifte buyuruldu ki, hiç kimse kıyamet günü ömrünün nerede ve ne şekilde tükettiğinden, gençliğini nerede, nasıl yıpratıp çürüttüğünden, malını nasıl kazandığından,

müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Hem karı koca hayatında, komşulukta, iş hayatında, bir ülke yönetiminde, bir çocuğun anne babasına, hayatın her yerinde güven en ön planda. Allahu Teala güvenilir insanlardan eylesin. Hal, hareket ve söylemleriyle yaptığı ettiği birbirine denk gelen ve diğer insanlara örnek olabilen kullarından eylesin cümlemizi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, Radyo Nida dinleyenleri, güzel kardeşlerim, geldik programımızın nihayetine. Nida'dan Gönüllere programında güzel Bursa'mıza ve bizi kimler dinliyorsa tüm kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. İnşallah bir başka programda buluşmak ümidiyle hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren, yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Ebu Davud, Edeb 49.

Ey gerçek hayatın sahibi ve her şeyin varlık ve devamı kendisine muhtaç bulunan Rabbi Rahim. Vicdanlarımızda sürekli Zat-ı Akdes'ini yad etmeye bizi muvaffak kıl ve bütün latifelerimizi zikrinle ihya buyur. Ey her şeyi var eden hayat sahibi Hay ve ey her şeyin varlık ve bekasını kudret elinde tutan Kayyum, kerem ve cömertliğine hudud olmayan yüce Allah'ımız. Hay ve Muhyi ismi celillerinden gelen nurlarla ölmeye yüz tutmuş gönüllerimize hayat üflemeni, nezd-i uluhiyetinden ekstra bir armağan olarak göndereceğin ilmi ledün ile bilip duyma, duyup tanıma ve marifet ufkumuzu genişletmeni diliyoruz. Ölürse günahlarla kalbin latifeleri yoktan var eder. Hayyu kayyum yine canlanıverir birden kalbin zümrüt tepeleri. Affı bol, merhamet zengini Allah ile.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben gerçekten nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Beni katından bir mağfiretle bağışla. Bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın. Tirmizi, Deavat 98.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana andelib-i zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

Selam sana Ahmedi nefesli yar, Eyyubça selam sana. Selam sana.

Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu, senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tı, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tı, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında aşan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin. Ondan başka ilah yok.

Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanındasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok. Huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
3: Yer gönüllere huzur veren radyo.
4: Onun
3: Radyo Nida 107.3.
4: Hiç kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi. O ki ümmetin iki cihan serveri.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Buhari, Rikak 23, Müslim, İman 74.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.